canım bilip can evine girdiğim, sevgisiyle ihsanına erdiğim, neye baksam hayalini gördüğüm, içim dışım, yanım yörem hep sensin. İnançlarım, yasam, törem hep sensin.

yokluğun var ölüm korkusu gibi. Mübareksin ekmek gibi, su gibi. Dudağımdan eksilmeyen hu gibi, aklım fikrim, dilde zikrim hep sensin. Niyazlarım, Hakk'a şükrüm.

çevresinde dolaştığım nur yüzlüm, hasretiyle belendiğim nur yüzlüm, hak katında evlendiğim nur yüzlüm, dünya ahiret eşim, şahım hep sensin. İşim gücüm, günüm gecem hep sensin.

Yokluğunda sanki kalbim atmıyor. Dil susuyor, kuşlar bile ötmüyor. Sana olan susuzluğum bitmiyor. Kalbim, beynim, can damarım hep sensin. Ünüm, şanım, bütün varım hep sensin. Bütün beyazlarda yüz aklığın var. Tertemiz sularda berraklığın var. Aldığım her nefeste sıcaklığın var. Tek sevdiğim iki gözüm hep sensin. Tanrı şahit, özüm, sözüm.

vefasız. Can üzgün perişan, can suskun kararsız. Çek git diyor şeytan, git sessiz sedasız. Ve gittiğin zaman

ki gitti diyor şeytan. Gitti sessiz sedasız ve gittiğin zaman

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Teregenmer. İle geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor. Hep İstanbul ve Üsküdar Üniversitesi Diş Hastanesi, bilim ve uygulama ortaklığında sağlıkta öncü, 100'den fazla bölümle kariyerde güçlü, mavi diploma ile dünyada özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha.

0: Radyo Üsküdar.
1: Ağla gözüm ağla, gülmezem ayrılık. Gönül dosta gider, gelmezem ayrılık. Ne gam bunda bana bin gez ölürsem, anda ölüm olmaz, ölmezem ayrılık. Yansın canım, yansın aşkın oduna, aksın kanlı yaşım, aksın silmezem ayrılık. Göyündüm aşk ile ta kül olunca, boyandım rengine, solmazam ayrılık. Beni irşad eden mürşidi kamil yeter, bir el almazam ayrılık. Varlığım yokluğa denişmişim ben, bugün cana başa kalmazam ayrılık. Fenadan bekaya göç eyler olduk, yöneldim şol yola, dönmezem ayrılık. Muhabbet bahrinin gavvası oldum, gerekmez ceyhune dalmazam ayrılık. Dilerim fazlından ayırmayasın, hocam senden özge sevmezem ayrılık. Söyler aşık dilinden bunları Yunus, eğer aşık isem ölmezem ayrılık.

Geldi geçti ömrüm benim, şol yel esip geçmiş gibi. Hele bana şöyle gelir, şol göz açıp yummuş gibi. İş bu söze hak tanıktır, bu can gövdeye konuktur. Bir gün ola çıka gide kafesten kuş uçmuş gibi. Miskin Adem oğlanını benzetmişler ikinciye. Kimi biter, kimi yiter, yere tohum saçmış gibi. Bu dünyada bir nesneye yanar içim, göynür özüm. Yiğit iken ölenlere gök ekini biçmiş gibi. Bir hastaya vardın ise, bir içim su verdin ise, yarın anda karşı gele hak şarabın içmiş gibi. Bir miskini gördün ise, bir eskice verdin ise, yarın anda karşı gele hurle donun biçmiş gibi. Yunus Emre, bu dünyada iki kişi kalır derler. Meğer Hızır İlyas ola ab-ı hayat içmiş gibi.

Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

yokluğunda hüzünlü başımızı hangi sineye yaslasak? Hangi omuza dayasak bu hicranlığımızı? Gecenin en zifiri vaktinde oturup ağlasak gidişine. O peygamber olsaydı ölmezdi diyen Mekkeli müşriklere öfkelensek her aklımıza geldiğinde. Yeniden uğrar mısın evlerimize? Ve yeniden ümmetim deyip sarılır mısın? Yokluğunda başımızı eşlerimizin dizlerine yaslasak, Hatice-tül Kübra annemize baktığın gibi baksak onlara, sevdamızı sakınmadan sunsak avuçlarına, zarar gelmesin diye kanat açsak bugünlerine, yarınlarına. Gülümser miydin o muntazam tebessümünle? İşte benim ümmetim deyip sarılır mıydı? Yokluğunda okşasak saçlarını her yetim çocuğun, gözyaşlarına dur demek için sevindirsek onları, anne olsak mesela, baba olsak onlara, yüzüne tebessüm edip bağrına bastığında, benim babam Muhammed'tir diyen o yetim yavrunun sevincini verebilsek onlara, sevebilsek çocuklarımızı vakit koymadan, sınır tanımadan, Ebu Kasım'ı sevdiğin gibi, Hazreti Fatıma'yı göğsünde uyuttuğun gibi, huzurlu uykular sunsak onlara, sonra seni anlatsak, desek ki o çocuklarını çok seven bir babaydı. Hatta evine geç geldiği bir saatte yavrularını uyandırıp incitmesin diye parmaklarının üzerine basıp yürüyerek yatağına yattığını söylesek. Sıvazlar mıydın sırtımızı o mübarek ellerinde? Tebessümünle güç verir miydin yeniden bize? Yokluğunda göçüp giden rüzgarlara konuşsak, akan sulara söylesek bu durdurulmaz sevdamızı, sonra dönsek evlerimize, sıkı sıkı sarılsak babalarımıza, senin Hazreti Abdullah'a sarılamayışının hasretini dindirmek umuduyla, edeple konuşsak onların yanında, saygımızda kusur etmeden sussak ve seni anlattıklarında bize, gözyaşlarımıza sınır koymadan dinlesek ve ağlasak hürce, azat eder miydin bizi? Yüreğimizi parçalarcasına taşıdığımız bu sevdanın niyetine, el açıp semalara bizim için de af diler miydin duaların sahibine? Biliyoruz, Hamza olup kılıç bileyemedik senin huzurunda. Sa'd bin Ubade olup sancağını taşıyamadık Ensar ordusunun. Bedir kuyularından bir damla su taşıyamadık belki ashabına. Ama eğer olsaydık 6. asırda, sana zarar gelmesin diye yatağına yatacak 1,5 milyar sevdalın olacaktı. Uhud'da kanın yere düşmesin diye kanatlanıp onu durduracak Muhammed'im diyen annelerin olacaktı. Yetimlerin olacaktı, sana yetimliğini unutturacak. Yokluğunda sana halimizi göstermeye gücümüz yetseydi, sesimize sığdırmazdık bu sevdayı, inan.

batıyor. Gece yaklaşmada sinsi, sessiz ve sonsuz. Biliyorum her şeysiz, sensiz, bensiz, biteceğim karanlıklar içinde. Biraz daha her şeyle haşır neşir, biraz daha kendimle bilişmemiz, biraz daha seninle baş başa bir, biraz daha gök, biraz daha deniz.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

0: Radyo Üsküdar.
1: Yüksek yetenek. Muhammed Bolustağ.
2: Sevgili dostlar, bugün size bildiğinizden emin olduğum bir prensipten bahsedeceğim. Müslümanlar olarak hepimiz bu prensibi biliyoruz. Eğer Müslüman olmasaydık belki, başka bir dine mensup olsaydık, bilmiyor olabilirdik. Hepimiz biliyoruz. Evet, hepimiz biliyoruz ama hepimiz yaşamıyoruz. Emin olun, bu prensibi en iyi şekilde bilen insanlar bile yaşamıyorlar. Eğer biz bu prensibi yaşıyor olsaydık, bu prensibi yaşamayı başarmış olsaydık, şu anda uzun bir süreden beri belli bir hedefi başarmak uğrunda ısrarla çalışıyor olmaya devam ediyor olacaktık. Elbette bu konumda olan arkadaşlarımız ya da bu konuda olan büyüklerimiz vardır. Ama toplumun büyük bir kesimi, toplumun özellikle çoğunluk kesimi, şimdi sözünü edeceğim prensibin gereğini yaşamıyor. Nedir bu prensip? Nedir bu? Bu kadar çok mu önemli, çok mu abartıyoruz diye düşüneceksiniz. Ümit. Evet, ümit. Bir insanın sürekli ümit vermesi kadar büyük bir şey yok. Sürekli ümit vermek. Hem kendimize hem de başkalarına. O lider olan insanlar var ya, toplumları çekip çeviren, önde olan, büyük olan, başta olan. Onları diğerlerinden ayıran en önemli özellik budur. En karanlık zamanlarda bile, en ümitsiz zamanlarda bile, en çaresiz zamanlarda bile onlar hala ısrarla ümit verdiler. Onlar hala tüm zorlukların aşılacağını, aşılabileceğini söylediler. Başkalarının söylemesini elbette dinleyecek değiliz ama biz kendi hayatımıza baktığımızda, kendi hayatımızı değerlendirdiğimizde, hayatımıza nasıl yaklaştığımızı mutlaka iyi görmeliyiz. İnsanları çalıştıran en önemli prensip nedir? İnsanlara iş yaptıran. Beklenti. Evet, beklenti. Bir beklentiniz var ki bir şey yapıyorsunuz. Eğer beklentiniz yoksa herhangi bir işi niçin yaparsınız? Bir şey beklemiyorsanız niye yaparsınız? O kadar kapsamlı ki bu. Eğer bu hayattan bir beklentiniz yoksa emin olun çok kısa süre sonra ölürsünüz. Hayattan beklentisi olmayan insan bu hayatta uzun süre yaşamıyor. Beklentiniz yoksa hayat istemiyorsunuz yaratıcıdan demektir. Hayat istemiyorsanız yaratıcı size daha fazla hayat vermiyor. Biraz daha yaşasanız bile takdir edilmiş olan hayatınız biraz daha olsa bile birçok insan hayattan beklentisi bitince sonunda intiharı tercih ediyor. Evet, eğer hayattan beklentiniz yoksa niçin bu hayatın zorluğuna dayanacaksınız ki? Hayat zor mu? Zor. Hayat sıcak, hayat soğuk, hayat acı veriyor, hayat üzüyor, hayat sıkıyor. Çalışıyorsunuz, koşuşturuyorsunuz, yoruluyorsunuz.

Ve bu yönüyle eğer beklentiniz yoksa çalışmazsınız. Beklentiniz yoksa uğraşmazsınız. Açlığı göze almazsınız. Uykusuzluğu tercih etmezsiniz. Niye yapalım ki bunu? Düşünün. Binlerce insan memur olarak devlet dairelerinde niçin çalışırlar? Bir beklentileri var. Maaş beklentisi, ücret beklentisi ve biliyoruz ki biz işte devlet her ayın başında ya da ortasında maaş verir, ücret verir. Bu bizim memleketimizde de böyledir. Başka memleketlerde de böyledir. Ve insanlar okurlar. İlkokulu okuruz, ortaokulu, liseyi, üniversiteyi okuruz. Niçin okuruz? Bir beklentimiz var bizim. Yani okumak bir emektir şüphesiz. Ömrünüzün en önemli, en hassas, en tatlı, en can alıcı yıllarını harcıyorsunuz. Okul sıralarında harcıyorsunuz. Streslerle harcıyorsunuz. Şu sınavdan geçeceksiniz, öteki sınava gireceksiniz. Bir okul bitecek, öteki okula gireceksiniz. Bir beklentimiz var ki, bir şey bekliyoruz ki tüm bunların sonunda, tüm bu zorluklara katlanıyoruz. Nedir o? Üniversiteden mezun olmak, mezun olduktan sonra bir iş bulmak, bir işe girmek, hayatımızı belli bir düzen içerisine oturtmak. Böyle bir beklenti var. Eğer bu beklenti olmasa, yani bu bir ümittir sevgili dinleyenler, biliyorsunuz. Beklenti demek, ümit demektir. Böyle bir ümidimiz yoksa, böyle bir beklentimiz yoksa, yani hiç kimse, şöyle düşünün, hiç kimse üniversiteden mezun olamayacağını bile bile, hiç kimse üniversiteden mezun olduktan sonra hiçbir işe giremeyeceğini bile bile üniversite okumaz. Üniversiteye gitmez, o zorluklara katlanmaz. Demek arkasında bir beklentimiz var, yani bir ümidimiz var. Hastayız. Hasta olduğumuzu varsayalım, doktor bize ilaç öneriyor, tavsiye ediyor. Aldığımız ilaçların acı olduğunu, canımızı yaktığını düşünelim. Canımızı yakan bir ilacı, eğer o hastalıktan kurtulma beklentimiz yoksa, niçin içelim? Ameliyat oluyor insanlar, vücutları kesiliyor insanların. Eğer iyileşme beklentileri yoksa o acıya, o zorluğa niçin tahammül etsinler? İşte beklenti, hayatın gerçekten çok önemli bir sırrı. Ve başarıya gitmek isteyen insanların mutlaka alışkanlık haline getirmeleri gereken bir sır. Bilmek yetmiyor, biliyorsunuz, biz de biliyoruz. Hepimiz biliyoruz, biliyor muyuz? Evet, biliyoruz. İnsanlara sorarsanız herkes biliyor. Ama yaşıyor musunuz bunu? Yani herhangi bir hedefi, herhangi bir ideali düşündüğünüz zaman, onun uğrunda çalışmanızın gerektiğini bildiğiniz zaman hemen zihninize ümit geliyor mu, hemen beklenti geliyor mu? Yoksa en olumsuz sözleri, en olmaz sözleri söyleyip bu işi yapamam, bu işin üstesinden gelemem, bu olmaz, şu engeller var, bu engeller var deyip beklentinizi sıfırlıyor musunuz? Üzgünüm, çoğunlukla böyle yapıyoruz. Biliyorsunuz yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bir ayet vardır. Rabbimiz buyurur ki la taknutu min rahmetillah. Yani Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Bu ayetin hükmü gereğince müminin ümitsiz olması haramdır. Eğer bir mümin ümitsiz ise, bir Müslüman ümitsizliğe girmiş ise, o Allah'ın bu emrini yerine getirmemiş olur. Ve zaten eğer ümitsizsek biz derhal o ümitsizliğin cezasını alıyoruz. Ümitsiz olan insanlar, ümitsizlik içerisine kapılmış, boğulmuş olan insanlar başarılı olamıyorlar. Kader onları başarıya ulaştırmıyor. Çünkü kaderin bizim için şart kıldığı önemli bir prensip, ümit prensibidir. Eğer siz ümit içerisinde değilseniz, Allah'ın rahmetinden sürekli ümit var değilseniz, onun sizi başarıya ulaştıracağına ilişkin ümidiniz canlı değilse ve bu canlılığı hayatınız boyunca sürdürmüyorsanız, o zaman siz hangi başarıdan söz edeceksiniz? Hani ümitten söz edildiğinde hep anlatılan bir fıkra vardır. Ya da bir hikaye, iki tane kurbağanın hikayesi. Eminim bu hikayeyi hepimiz biliyoruz. Ben daha önce birçok defa bu fıkradan ya da hikayeden söz ettim. İki tane kurbağa derin bir süt kasesinin içerisine düşmüşler. Zıplamışlar, zıplamışlar.

Fakat kaseden bir türlü dışarıya çıkamamışlar. Kurbağalardan bir tanesi demiş ki, artık buradan çıkamayacağım, kurtulamayacağım, ümit yok, çaresizim. Bir an önce öleyim de bu acıyı çekmekten kurtulayım. Yani mücadele ediyorum, yoruluyorum, nefes nefese kaldım. Kendisini bırakıyor, teslim oluyor ve bu olup gidiyor. Ama diğer kurbağa mutlaka bir yolu vardır. Ben bunu mutlaka başarabilirim eninde sonunda diyor. Israrla süt üzerinde çırpınmaya devam ediyor. Çırpınıyor, çırpınıyor, çırpınıyor. Bilmiyor belki, yani nasıl kurtulacağını bilmiyor ama çırpınıyor. En önemli sır budur. Nasıl başaracağımızı bilmiyoruz belki ama başarmak yolunda çırpınıyoruz. Eğer başarmak yolunda çırpınıyorsanız emin olun başarırsınız. İşte o ikinci kurbağanın hikayesi. Çırpınıyor, çırpınıyor. Bir süre sonra ayaklarının altında yumruk büyüklüğünde bir yağ tabakası birikiyor. Yağ adacığı oluşuyor ve o yağın üzerine çıkıyor, boğulmaktan kurtuluyor. İşte hayat böyledir. Beklenti içerisindeyseniz, ümit içerisindeyseniz çalışmaya devam edersiniz. Size verilen görevi yerine getirmek istikametinde yürümeye devam edersiniz. Eğer sizden istenen ibadetse onu yaparsınız. Konuşmaksa onu yaparsınız. İşe gidip gelmekse onu yaparsınız. Mücadele etmekse onu yaparsınız. Ama ümidinizi kırdığınız yerde bitmişsinizdir. Boğulmaya mahkumsunuz demektir.

önemli bir sürüden bahsettik. Yüksek yetenek alanında, başarı alanında yükselmek, yücelmek, mükemmel olmak, farklı olmak alanında mutlaka alışkanlık haline getirmemiz gereken önemli bir prensip. Ümit. Asla ümitsizliğe düşmemek. Kendimize sürekli ümit vermek ve çevremizdeki insanlara da sürekli ümit vermek. Ümitin bir başka boyutu. Ümit vermenin bir başka boyutu. Ümit veren bütün insanlar lider insanlardır. Doğru ya da yanlış. Hangi alanda ümit verirseniz verin. Hakta ümit verin ya da batılda ümit verin. Ama ümit veriyorsanız insanları hala belli bir alanda çalışmaya sevk ediyorsunuz demektir. Ümit vermediğiniz noktada çevrenizdeki insanlar o alanda çalışmaktan uzaklaşırlar. Şöyle düşünelim. Bir ağaç, bu örneği çok sık veriyoruz. Bir ağaç diktiğinizi varsayalım. Meyveli bir ağaç, elma ağacı diktiğinizi varsayalım. Ağaç hemen meyve verir mi? Bir beklentiniz var. Niçin ağaç dikersiniz? Elbette meyve verecektir o ağaç. Elbette o ağaç gölge oluşturacaktır güneşe karşı ve altında insanlar serinlenecektir. Ya da o ağaç bulunduğu mekanda bir güzellik olacaktır, bir faydası olacaktır. Bir beklentiniz var sizin, ağaç dikiyorsunuz. Ama bekleyeceksiniz. Beklenti içerisinde olmaya devam edeceksiniz. Bugün ağacı diktiniz, bir sene sonra ağaçtan meyve bekleyemezsiniz. Ağaçtan meyve bekleyeceksiniz elbette. Meyve beklemeye devam edeceksiniz her yıl. Her yıl ta meyve verinceye kadar. Beklerseniz ve beslerseniz o ağacı meyve verir. Çiftçileri düşünün. Bir sene çalışıyorlar. Bir sene tarlalarda sabah akşam gece gündüz çalışıyorlar. Ter döküyorlar. Niçin? Bir beklentileri var, bir ümitleri var. Buğday eken çiftçileri düşünün. Sonuçta başak beklentisi vardır. Eğer başak beklentisi yoksa, bir meyve elde edeceklerini düşünmüyorsa çiftçiler, niçin tarlalarında gecelerini ve gündüzlerini feda etsinler? Hayat da böyledir sevgili dinleyenler. Hayat da böyledir. Ve hayatın çeşitli alanlarına, çeşitli şekillerde bir şeyler ekeriz. Meyveler ekeriz, sebzeler ekeriz, yetenekler ekeriz, çekirdekler atarız. Ve biz bunları beslemek zorundayız. Biz bunları ümit içerisinde besleriz. Bunları nasıl besleyeceğimizi, nasıl sürekli zaman içerisinde besleneceklerini yüksek yetenek konuşmalarımızın bir kısım bölümlerinde zaman zaman anlattık ve anlatmaya da devam edeceğiz. Ama hayat bir ağaçtır, meyveli bir ağaç. İnsan bu kainatın en güzel meyvesidir. Bu kainatın meyvesidir insan. Ve insan bu kainatta bir meyve olarak en tatlı meyve olmak için çalışmak, çırpınmak üzere yaratılmıştır. Şu halde başarı beklentisi içerisinde olmak zorundayız. Başarmak beklentisi içerisinde. Neyse bizim nazarımızdaki, bizim zihnimizdeki başarı imajı her neyse, o her neyse onu başarmak için mutlaka beklenti içerisinde, arzu içerisinde olmalıyız. Arzu ümittir. Ümidiniz bitmişse arzunuz bitmiştir. Beklentiniz bitmişse ümidiniz bitmiştir. O zaman siz de bitmişsiniz.

Bekleyen insan, beklenti içerisinde olan insan, ümit içerisinde olan insan, ancak ve sadece Allah'tan istemeye devam eden insandır. Ümidiniz bittiği yerde Allah'tan artık istemez olursunuz. Hatta ümidi bitmiş bir insan, ümitsizliğe kapılmış bir insan zımnen örtülü olarak Allah'ın rahmetini de itham etmiş olur. Halbuki Allah'ın rahmeti sonsuzdur. Allah'ın bize olan ihsanı, bugüne kadar olan ihsanı nihayetsiz, bugüne kadar olan nihayetsiz ihsanına baktığımız zaman onun aslen bize rahmet ve ihsanını göndermek istediğini anlarız. Niçin bu kadar farklı ihsanlar göndermiştir? Her saniye onun yarattığı oksijenle soluyoruz. Ve onun yarattığı bu dünyada onun ortaya koymuş olduğu ısı dengesinden, soğuktan donmaktan kurtuluyoruz ya da sıcaktan yanıp kül olmaktan da kurtuluyoruz. Ve bu dünyada onun yarattığı rızıklar sayesinde biz ayakta kalmaya devam edebiliyoruz. Onun verdiği beyin sayesinde ve o, bu beyni bize bir mekanizma olarak, bir makine olarak yaratıp da al artık kendi kendine çalışan bu makine senin olsun dememiştir. O rahmetiyle her an, şu anda ve bundan sonra bugüne kadar olduğu gibi sürekli bizim üzerimizdedir. Yani şu anda onun rahmeti bizim üzerimizdedir. O rahmet eliyle bizim beynimize hakimdir. Soluma sistemimize hakimdir. Böbreklerimizin çalışma sistemine hakimdir. Her an, her saniye, her salise hakimdir. Sürekli bizi koruyan Allah. Sürekli tüm vücut sistemimizi koruyan Allah. Sürekli her saniye bize oksijen temin eden Allah. Nasıl olur da rahmetini bizden esirger? Hayır, esirgemez. Ondan asla ümitsiz olmamamız gerekiyor. Ümitsizliğe kapıldığınız yerde bitiyorsunuz gerçekten. Şu olabilir. Dünyada imtihan ile karşı karşıyayız. İmtihan ediliyoruz. Şu halde Rabbimiz bizi imtihan etmek için çeşitli zorlukları karşımıza koyacaktır. Ve bizim mana alemindeki derecemizin yükselmesi için bu dünyada hayatta karşımıza bir kısım güçlükler çıkaracaktır. Kömür kalpli ruhlar ile elmas kalpli ruhların birbirlerinden ayrılması için, cennete layık olanlarla cehenneme layık olanların ayrı ayrı saflara geçmesi için Rabbimiz bu dünyada çeşitli zorluklar karşımıza çıkaracaktır. İşte o zorluklardan bir kısmıyla bugün Türkiye toplumu karşı karşıyadır. Ve bugün karşı karşıya olduğumuz bu zorluklar, kimin cennete gideceğini, kimin cehenneme gideceğini, kimin Allah'ın rahmetine kavuşacağını, kimin de rahmetten mahrum kalacağını açık bir şekilde ortaya koyuyor. Herkes, hiç kimse kıldığı namaza bakmasın. Hiç kimse kendini aldatmasın. Hiç kimse ben Müslümanım, hiç kimse ben Allah'ı seviyorum diyerek kendini kandırmasın. Bugün tercihlerimiz hangi istikametteyse, biz hangi saflarda yer alıyorsak yarın o saflarda yer alacağız. Şu halde elbette zorluklarla karşı karşıya kalacağız. Ufuklar kararacak, zindan olacak. Küfür her tarafı kuşatmış olabilecek ve iman ve Kur'an'a tasallut edenler, saldıranlar güçlü olabilecek belli zamanlarda. Müslümanların maddi anlamda mağlup olduğu dönemler olmamış mıdır? Olmuştur elbette. Ama sonuçta dünya ve ahiret bütünlüğü içerisinde düşünmek zorundayız. Allah'ın rahmetinin sürekli olarak üzerimizde olduğunu şu an görmüyor muyuz? Şu an görüyoruz. Bu saniye görüyorsunuz. Nefes alabiliyorsunuz çünkü. Anlayabiliyorsunuz. Ve ben konuşabiliyorum. Söz söyleyebiliyorum. Şu halde böyle bir Allah'tan ümit kesmek, beklentiden uzaklaşmak, ondan istememek gerçekten ona karşı çok büyük bir hürmetsizliktir. Zımmen onun rahmetini itham

0: etmektir ve cezayı gerektirir. Sonuç olarak sevgili dostlar, bekleyen insan, ümit eden insan Allah'tan isteyendir. Kim Allah'tan istemeye devam ederse Allah ona verecektir. Hoşça kalın.
1: Yüksek Yetenek Muhammed Bolustan.
2: Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

batmıyor eskisi gibi, çırpınmıyor dün gibi. Heyecanım sükuta büründü, gözlerim şimdi yaşlı değil. Ellerim hep seni tutmak isterdi, onlar da kendi halinde. Ayaklarım ağır, kısacası tüm bedenim bitkin. Yoruldum belki, uğraşlarımın hepsi boşluğa düştü. Ben şimdi onlar için ağlıyorum. Gözyaşlarım bari boşluğa düşmesin diye ellerini aradım bugün ama nafile. Sen oralı değildin, ben yıpranmış eşyalar gibi kıyıdaydım. Zaman kayboldu, ben de kayboldum ve kendimi arıyorum aşk ilanıyla. İlanın tarihi geçti artık, hükümsüz kıldı boşa geçen zaman her şeyi. Ufaldı hayallerim, oysa dünyalara sığmazdı umutlarım. Git buralardan, kaçar gibi değil, göçer gibi git. Git buralardan, hatıraları çalar gibi değil, yüreğimi yerinden söker gibi git. Laleler yetişsin gözyaşlarımla, sonra rüyalarıma giren bahçeler olsun. Sen bir çiçeğin yaprağı, bu yılda geçti, hasattan sonra bana acılar kaldı. Bir de seninle gelen yalnızlık, her uyanışımda kaybettiğim dünüm ve yeni güne sensiz başlayışım. Umutsuz ve güçsüz, hep aynı filmi yaşıyorum. Belki bugün, belki bugün diye. Değişmeyen yazın beni alıştırdı yalana. Allah yardım eylesin yalnız kalana. Günler gözlerimden kayan yıldızlar gibi, günler içimde onulmaz yarasızlar gibi. Günler sahte para gibi değersiz. Ömrüm gidiyor, gidiyor ömrüm belli belirsiz. Bana kayıpsız zamanlar kaldı şimdi sensiz. Şimdi sensiz.

Mektubun yenice geç elime. Selamını duymak yetiyor kardeş. Ta başı bir çaruk eskuttuğumuz. Bozdala gözümde titiyor kardeş. Kardeş, Hamburg'un yolları asfalt. Adamların kafaları sıfır numara duraşlı. Afyon içiciliğe, itliğe, manyakla Türken Raus, Türken Raus diye bağırıyor. Ulan ne oldu da değişti devre? Çok değil, 25-30 yıl önce bizi bandoyla karşıladılar. Bunca yıl gavurun pisliğine uğraş, sonra sana düşman gibi baksınla, ateş verip düneyini yaksınla, adamın ağrına gidiyor kardeş.

Kardeş, vakti geçmiş Alamanya'na. İrecebe söyle havas itmez. İneğini danası neyi satmaz. Yavrun parası kıymetli emme. İliğini sömürüyor adamın. Kelmısa'nın Abdullah'ı bildin mi? Büyük kız gavura kaçtı diyorlar. Adı Hans mıymış neymiş sarı diyorlar. Abdullah düştükçe düştü diyorlar. Hayat bu gavurun sürdüğü hayat. Bizim kişi bunu tüketmek ne edeceğim? Onlar gibi yaşamaya kalktın kendinden öteyi düşünmeyeceksin. Bizim fabrikada bir Alman var, Klaus. Çok iyi kardeşim olsun. Bazı iş çıkışı bize geliyor. Yemek sarımsaklıysa yemiyor. Yemek de sarımsak olmaz mı kardeş? Bazı gıcık Almanlar çıkıyor. Sırtını dönüyor, burun bükeyiyor. Diyor, hör Türk, siz çok kötü kokuyor. Çöpçü, gül bokçuk değil ya kardeş.

Almanlar çok acayip bir millet. Yere tükürene bağırıyorlar. Yetmeyen polizay çağırıyor. Adamın kulesi geliyor. Kardeş, bir Mercedes aldım. Kırmızı. Gaylı tufalete yayan gitmiyor. Çatlasın elleme mıhtarın kızı. Başı güverdi, gede Salih'le evlendi de hasbam. Her yerine komazdı bizi. Orada ne var ne yok. Havala nasıl? Ekin ne, koyun ne, kuzula nasıl? Sen nasılsın Mehmet Adime nasıl? Selamı selama eklerim kardeş. Tez elden bir cevap beklerim kardeş. Tez elden bir cevap beklerim kardeş.

Gözlerim kanıyor ikide bir. Türk filmlerinin yarı absürt senaryolarında hüzünleniyorum. Şizofreni diyorlar algınlığımı. Anne, ben ölüyorum. Gözlerim doluyor. Gözlerim kanıyor. Anne, ben erken ölüyorum. Yüreğim gene benimle. Ama ben yaralıyım. Ve artık ata binemiyorum. Aramızda dağlar var. Kokun geliyor uzaklardan. Hissediyorum. Ellerin cennet kokuyor anne. Kucağın cennet kokuyor. Beni kucağına alsana. Sarsana beni. Koklasana. Anne, ben ölüyorum. Ağlamasana.

sevdiğim kıza söyle, şarkımızı unutmasın. Her yerde sen, her şeyde sen, bilmem ki nasıl söylesem diye biten şarkımızı. Nefes almak, nefes almak yaşamak mıdır anne? Acı çekiyorum nefes alırken. Yaşamak, yaşamak acı çekmek midir? Ölürsem, ölürsem nefes alamam değil mi? O halde ölüm acısız, daha mı güzeldir ölüm?

keşke diyorum hiç gitmeseydim İstanbul'a. Adam olmak için İstanbullu olmak gerekmezmiş. Keşke diyorum hiç gitmeseydim. Yolumu kesmeselerdi dar sokaklarda. Kavgalara girmeseydim. Seni bu kadar üzmeseydim. Keşke diyorum, ah keşke. Düşün ki savrulmuşum, ateş iken kül olmuşum. Alın yazım almış beni avuçlarına, ki uzaklarda bir yerlerde bir şehir olmuş.

üşüyen, yanan, eriyen bir şehir. Kül olmuş gitmişim anne. Ve bir avuç toz olup düşmüşüm ayak izine. Ve şimdi yanıyorum. Elini tutamadan ölüyorum, ona yanıyorum. Saçlarım ağarmadan ölüyorum, ona yanıyorum. Anne ben ölüyorum. Gözlerim doluyor, gözlerim kanıyor. Anne ben erken ölüyorum. Kokun geliyor uzaklardan, hissediyorum. Ellerin cennet kokuyor anne, kucağın cennet kokuyor. Beni kucağına alsana, sarsana beni, koklasana. Anne ben ölüyorum, al

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

عسيرا او اما مريضا واما قتيلا. لا انا بقول لهم شهيد.

biz günde 1000 kez tih çölündeyiz. Ne bıldırcın kuşları görmüşüz göğümüzde, ne kudret helvasından bir tat var soframızda. Kızıldeniz en delişmen günlerini yaşarken gençliğinin, Turus Hina sessiz sessiz kan alıyor göğsümüzde. İnsan, taş ve ateş eski dostları değilin. Zakkum gözlemcileri, afsun dilencileri sac ayağı özlemindeyken çıldıran alevlerin ve dualarımız Ayasofya abartılırken ve çocukluğumuz ayartılırken ve yoksulluğumuz kokteyl kadehlerinde ve ölüm fiyatına ve kapalı zarf usulü demokratik demokratik satılırken köle pazarlarında, biz oturmuş firavun mezarlarının gölgesinde serinleriz. Ve gün gelip dirilmek için bir yiğit Musa ve Asa ve bir yedi Beyza bekleriz. Çağı gelip de kitaba ve demire olan sevdamızı anımsayarak, bir teviye dalaşmak, saldırmak, sataşmak ve vurmak varken karnına karnına zulmün, nedendir böyle anlamsız ve kavgadan uzak yaşamak diyerek bizi alıp götüren, sonra tekrar götüren, bizi alıp Bedirlere, Uhudlara götüren, Endülüs'e, Kudüs'e, İstanbul'a götüren, cesur ve heybetli ve diri ve gümbür gümbür bir erkeklik şöleni, antlar içtiğimizi dosta düşmana ilan ederek, gövdelerimizde beliren ürpertilerle iri ve parlak kavisler çizen hayatlar, hecin yüzlü ölümlerle buluştuğu gün can evimizde, dağlar hep böyle sıram sıram dağ olarak sürdüremeyecek ömürlerini, denizler böyle telaşsız, yıldızlar böyle şehvetli ve sizler, yani sizler, yani ey zulmün ağları, hep böyle korkudan uzak seyredemeyeceksiniz sevecen ışırtılarla süzülen güneşi, diyebilmek için ve gün gelip dirilmek için sabrı silah delleriz. Bir yiğit Musa ve bir Asa ve bir yedi Beyza bekleriz. Biz günde 1000 kez tih çölündeyiz. Ne bıldırcın kuşları görmüşüz göğümüzde, ne kudret helvasından bir tat var soframızda. Kızıldeniz en delişmen günlerini yaşarken gençliğinin, Turus Hina sessiz sessiz kan alıyor göğsümüzde.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

hava kalmadı ki gıcırdasın. Ama benim sol yanımda sancı baki. Anne ne olur ki sıram gelmiş olsun varsın. Ben ölürsem benden genci var tabii, ama aşık garip değil hiçbiri. Ben de olamadım yokmuş kısmette. Yaşadıkça şahsenimi hissettim. Gerçi Tebriz'e Tiflis'e hiç gitmedim. Gitsem de bulamazdım eminim. Anne Yunus ne dediyse hep çıktı. Şeytanlar semirdi kuvvetli oldu. Zayıf kalsalar ne fark ederdi. Nasılsa onlar galip gelecekti. Bundan sonra aşık garip olunur mu ki? Sen onu söyle anne.

0: Değilsek de muhakkak çırağında değiliz anne. Lambalar söndü, çakmağı kim yakacak? Bu uluyanlar çakal mı? Ben hırkasını giymiş bir derviş miyim? Yoksa öldüm mü anne? Hiçbir ilişkim kalmadı çevreyle. Yağmur beyhude yağıyor. Hani camdan bakacak Arap kızları da nerede? Bir şahin uçurtma marifetim vardı kaleden kaleye. Cılız kuşcağızlarmış onlar, şahin değil. Ben uçurduğum için uçmazlarmış, başıboş uçarlarmış üstelik. Sırtımda hırka, ayağımda terlik. Niye, ben ölmüş müyüm anne? Çıktım yücesine seyran eyledim, kayak merkezleri olmuş yüceler. Karlar üstünde kırmızı gagalı bir kara kuş. Dalgın ve bihuş bakıştık bir süre. Ben kuşça, o insanca. Keremler gurbette işçiydiler. Aslıları doğrusu aramadım. Şahsenemi düşündüm sessizce.
1: Radyo Üsküdar.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Tergenmer ile geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor.

adı Özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

Nefsin tuzağına düşen can mısın? Kesrette kıvranan bir kurban mısın? Çağın kıskacında perişan mısın? Yeter bu işkence, ustan yüreğim. Vay aslan yüreğim, aslan yüreğim. Gönüller Yunusça meyveye dursun. Hoşgör oğlu Çamlıbel'e yurt kursun. Kadir Mevlam azim versin, güç versin. Ümitle, imanla beslen yüreğim. Hey aslan yüreğim, aslan yüreğim. Yıkmak için zulmün saltanatını, her seher yol eyle dua katını. Sonra eğerleyip sabır atını.

aslan yüreğim. Hey aslan yüreğim, aslan yüreğim. Yol vermeyen yüce dağlar inlesin, haşmetinden çelik ağlar inlesin, mehteran vuranda çağlar inlesin. Ya Allah, Bismillah, sesle.

ocağından, kayı boyundan, muştulu milletin kutlu soyundan, bir çınar kök saldı toprağa, bir hilal taht kurdu göğe, aydınlığı şu cihanı bürüdü, sıra dağlar el bağladı, sıra dağlar yürüdü. Alprenler el verdi, köhne çağlar bel verdi, Kadir Mevla himmet etti, ozanlara dil verdi, azameti karşısında sıra dağların, cüce dağlar yol verdi. Yunus Emre ve Mevlana ordusu, seher sessizliğinde tesbih tesbih dizildi yola, hoşgörü pazarında gönül verip gönül almaya, yeminler edildi, sözler verildi, diyar-ı Rum'u Anadolu kılmaya. Anadolu kılmaya. Ve yürüdü yıldızlarla beraber, Edebali Akşemseddin el ele. Her birisi emek verdi bir güle, bir gülümüz bin gül oldu, demet demet gönül oldu. Kutlu cumalarda, ak otağlarda, destanların toy düğünü kuruldu. Şu ova Ertuğrul Gazi'nin şanlı zafer durağı, şu dağ Osman Han dağı, şu çağ pasların silindiği, zulmetin denindiği Fatih Mehmet Han çağı. Ey zifiri günden güne katmerleşen köhne çağ, gecelere güvenip de kara kına yakmayasın eline, sıra dağlar yüreğinden bir güneş doğmadaki geceler sahiline. Işığı zafer takı, hem tarihin yüz akı, nura hasret insanlık,

köşesine sıra sıra erenler geldi, gönülleri ipek, gözleri kara. Alperenler geldi daha heybetiyle, kutlu kelam karşısında ömür boyu el bağlayan ve asırlarca zafer nuruyla zulmü dağlayan eller vardı. Ekin misali Allah'a uzanan, kırkta bir veren ve sonsuz bereket devşiren eller. Başlar vardı orgun başaklara iş, yüzler vardı ayın gıpta ettiği, yüzler vardı güneşle kardeş. Gönüller vardı ağaç misali, her bir dalında yıldızca çiçek ve sabır olgunluğunda meyveler. Görenler cennetten bahçe sanırdı, melekler gıpta eder, felekler kıskanırdı. Üç kıta, yedi deniz bir manga oluşturur, geçerdi önlerinden. Minnet dolu gözler, pervanece bağlılık. Ardından en mağrur surlar diz çökerdi yeni şahın önünde, kutlu övgü beratlı erler gününde. Büyüklü küçüklü, kin yüklü, dağ dağ, kara bulutlar geldi güneşi boğmaya ve kezzapça yağmaya. Ardından fırtınalar sökün etti, kara kırbaçlı şeytan atları esir aldı şafakları. Zifiri zincire vuruldu çiçekler. Karanlıkla savaştan geride kalan bir tarafta paslı ümit kırıntıları, yabana pıra.

gelen kala gönüller, birkaç eksik tercüme, en değerli malları, Avrupa'ya malı fikir hamalları, bir devin uykusu, aşağılık duygusu. Beri tarafta rahmete uzanmış çiçekli eller, çölde su taşıyan karınca izleri, ümit denizleri, cihanı yeniden kucaklamaya yeminli, özü 15 asırlık manaya, gözü 9 asırlık anaya bağlı ışıktan erler. Kutlu bir kandilin için için yanışı, Küheylan uyanışı.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Tergenmer ile geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor.

başlığı Mavi Diploma ile Dünyada Özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

Yaz henüz gelmişti ben ayrıldığımda. Kaç vakit oldu, kaç ay, kaç yıl, kaç asır evimden ayrı. Ha benim ruhumun teni memleketim. Dünyayı verseler değişmem çayırındaki bir çiğ tanesini. Meğer gurbet dediğin mahpus tutmuş güneşli avlularda yaşanırmış öylesine. Dönüşümde ne bulurum bilemem. Bildiğim döneceğim ey verilmiş sözüm, edilmiş yeminim. Elbet bir gün döneceğim. Yıl kaç olur, hangi mevsim bilemem. Elimde takvim yapraklarından güller, gözümde bir çocuk, saçlarımda kar. Bunca acıyı boşa çekmez hiç kimse ve bunca ölümden kolay dönülmez.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

0: Radyo Üsküdar.
1: Maviye, maviye çalar gözlerin, yangın mavisine rüzgarda asi. Körsem, senden gayrısına yoksam, bozuksam, can benim, düş benim, ellere nesi. Hadi gel, ay karanlık, itten aç, yılandan çıplak. Vurgun ve bela, gelip durmuşsam kapına, var mı ki doymazlığım, ille de ille sevmelerim, sevmelerim gibisi. Oturmuş yazıcılar, fermanım yazar, ne olur gel, ay karanlık. Dört yanım puşt zulası, dost yüzlü, dost gülücüklü. Cigaramdan yanar, alnım öperler, suskun, hayım, çıyansı. Dört yanım puşt zulası, dönerim, dönerim, çıkmaz. En leylim gecede ölesim tutmuş. Etme gel, ay karanlık.
2: Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

0: Radyo Üsküdar
1: hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Efendim Radyo Üsküdar'dan, Üsküdar Üniversitesi Radyosu, Radyo Üsküdar'dan hepinize selamlar, saygılar. Bugün 18 Mayıs 2026 Pazartesi. Heybe programından ben Uğurcan Polat hepinizi muhabbetle selamlıyorum.

Efendim, iki gün aradan sonra, hatta üç gün aradan sonra tekrar birlikte olmanın mutluluğunu, keyfini yaşıyorum. Hepinize de keyifli bir hafta, iyi bir hafta başı diliyorum. Bugün 18 Mayıs, yarın 19. Dolayısıyla bugün insanın kaotikliği üzerinden gençliğe gelebilecek bir akış, bir söz akışı olmasını planladım, yapabilirsem eğer. İnsanın kaotik oluşu ve gençliğimiz üzerinde karşılıklı söyleşme fırsatımız olur inşallah. Değerli dostlar, insanın kaotik bir yapısı olduğu muhakkak.

Bunun üzerinde karşılıklı bir söyleşi yapmaya çalışacağız ama dilerseniz önce Barış Banço'dan bir eser dinleyelim. Tam da bunu anlattığı bir eser. Ali yazar,

0: veli bozar, keskin sirke küpüne zarar. İnsanın kendine zarar vermesi işte o kaotik yapıdan kaynaklanıyor. O kaotik yapı üzerinden tekrar konuşacağız.
1: Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Evet değerli dostlar, yeniden beraberiz. Hafta başında yüz dedik ama bir iki minik aksaklıkla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Instagram'da canlı yayında kopuşlar oluyor. Umarım bundan sonra olmaz. Öyle dileyelim, öyle olsun inşallah. Şu anda Instagram'daki dostlarımıza da umuyorum ki sesim gidiyor olmalı. Değerli dostlar, insanın kaotik oluşu ve gençliğimiz üzerinde acaba neler söyleyebiliriz? Hepimiz genç olduk, bu yılları geldik geçtik diyoruz. Geçenler için tabii ama geçmeyenler için de o gençliğin böyle hareketli, hararetli, heyecanlı, koşturmalı zamanları da devam ediyor. Gençliğin böyle yerinde duramayan, kanı akan, hareket halinde, durduğu yerde duramayan bir tarafı da var elbette. Bu da çok kıymetli bir şey. O gençlik yıllarımıza zaman zaman bizim gibi yaşlananlar geriye dönüp bakıyorlar. Vay be diyorlar, neler yapmışız, neler eylemişiz, neler söylemişiz. Efendim, aslında insanın bir kaotik yapısı var ama gençlik döneminde zannederim bu kaotik yapı biraz daha açığa çıkıyor, biraz daha kendini ortaya koyuyor. Baş kaldıran bir yanımız var ama aynı zamanda baş eğen bir yanımız da var. Hem iman ediyoruz hem de zaman zaman şüphelere düşüyoruz. Hem ibadette, taatte yer almaya çalışıyoruz ama zaman zaman da onları terk edebiliyoruz ya da onun dışında davranışlar da geliştirebiliyoruz. O kaotik olan yanımız sebebiyle bazen itiraz ediyoruz, karşı çıkıyoruz, argümanlar geliştiriyoruz, kabullenmek istemiyoruz. İtirazlarımız duyulmadığında bunu daha da güçlü hale getiriyoruz, daha da yüksek sesle söylemeye çalışıyoruz. Ama buna rağmen bir de mest olan, ama buna rağmen bir de teslim olan, ama buna rağmen bir de rahm olan, ama buna rağmen bir de kendini inandığı yolda fedakarlıklarla ortaya koyan ve kendini feda edebilen, kendini adayabilen bir yanımız var. Evet, kaotik dediğimiz şey biraz da bu. Yani iki yanı da biz bir arada tutabiliyoruz. Hem baş kaldıran yanımız var, hem de baş eğen yanımızın olması, hem itiraz eden hem de teslim olan yanımızın olması, hem isyan eden, olur mu öyle şey diyen, sözünü yükselten, sesini yükselten, ayağa kalkan, isyan eden bir yanımız var. Hayır diyoruz, olmaz diyoruz, olabilmez diyoruz, böyle bir yanımız var. Ama hem de muhteşem bir itaatkarlık yönümüz var. Evet, insan dediğimiz şey böylesine kaotik, karşıtlık bir yapıdan oluşuyor. Evet, hevamız var, heveslerimiz var, çeldiricilere karşı yürümemiz var, kendimizi yanlış ifade ediş biçimlerimiz var, olmadığımız halde, olmadığımız durumda olmuşuz gibi, yetişmişiz gibi, kamil olmuşuz gibi görünme hallerimiz var, duruşma hallerimiz var. Bütün bunlar hevadan geliyor. Heva deyince aklınıza arkadaşlar biraz da havayı getirin. Heva ve hava ilişkisini kurun lütfen zihninize. Yani bir varlığın yok, bir sabiten yok, bir dayanağın yok. Ayrıştırmış bir bilgin yok. Malumattan, bilgiden ilme taşımış olduğun bir halin yok. Havadan konuşuyorsun, havadan yazıyorsun, havadan çiziyorsun, havadan nutuk atıyorsun. Böyle bir yanımız var. Heva ve hava ilişkisini kurarak düşünüyorum. Ama buna rağmen ve aynı zamanda müthiş ihlasla yaptığımız yanlarımız da var. Yani hem ihlasla yaptığımız ibadetlerimiz var, ihlasla yaptığımız eylemler var, fiiller var, davranışlar var,

adımlar var, değil mi? Ama buna rağmen de hevamıza yöneldiğimiz anlar, nefsimizin havasına, boşluğuna uygun şekilde yaptıklarımız da var. Yani bizde hem bunlar var, hem de

ahirete inanıyoruz, ahire inanıyoruz, haşre inanıyoruz, neşre inanıyoruz değil mi? Yeniden dirileceğimize iman ediyoruz ama yeniden dirileceğine iman eden bir kişinin yapmaması gereken şeyler de yapabiliyoruz. Gün oluyor, zaman oluyor, dem oluyor. Bunları da yapabiliyoruz. İşte buna kaotik durum diyoruz. Tabii yapmamız gereken şey bu kaotik durumu aşmak, bunu aşabilmek için tespit etmek, bu tespit ettiklerimiz üzerine bir eylem planı belirlemek, bu eylem planının insanın fıtratına, ruhuna, hayatın doğal akışına ve vahye, kurucu metne uygun olarak yapmak gibi de bir düzenleme yapıyor olmamız lazım. Bunu yapabildiğimiz, başarabildiğimiz zamanlar da oluyor ama başaramadığımız zamanlar da oluyor. Yani bir miktar başarıyoruz ama bir miktar da onun dışına düştüğümüz zamanlar da oluyor. Bu bizim işte kaotik yanımızı ortaya koyan, kaotik yanımızı gösteren bir şey. Şimdi buna farklı bakış açıları da geliştiriyorlar. Eğer ebeveynsek, öğretmensek, bir yerde dostlarımız falan varsa, ya böyle nasıl yaparsın diyorsun. Sen inanmış insansın, nasıl yalan söylersin? Sen inanmış insansın, nasıl borcunu geciktirirsin? Sen inanmış bir insansın, nasıl sana emanet edilen bir sırrı ya da bir bilgiyi, duyduğun, agah olduğun bir bilgiyi ilave ederek, ilave etmeden de anlatmak da yanlış, başkalarına şöyle şöyle şöyle diye nasıl taşırsın diyoruz. Bir böyle bakıyoruz. O kaotik yanımız açığa çıktığında ama bazılarımız da şöyle diyorlar. Ya insandır, insan kaotiktir. İnsan aklıyla hareket eder, insan kalbiyle hareket eder, insan vicdanıyla hareket eder. İnsan vahye dayalı olarak hareket eder, bir asla, bir esasa dayalı olarak hareket eder, bir örneğe bağlı olarak hareket eder ama... Buna rağmen de nefis ve şeytan orduları var, insanın boşlukları var, insanın kara delikleri var. İnsan bu boşluğa denk geldiğinde, bu kara deliğe isabet ettiğinde bir alabora oluyor ve hiç tahmin etmediğin kişiden, tahmin edemeyeceğin ya da kendisine yakıştıramayacağın eylemler, tavırlar, sözler ortaya çıkabiliyor. İşte buna... İnsanın kaotik durumu diyoruz. İnsanın bir kaotik oluşu var, kaotik yapısı var. Bu kaotik yapı sebebiyle bazen melek tarafında oluyor, bazen ilham tarafında oluyor, bazen hayır tarafında oluyor, bazen güzellik tarafında oluyor. Hatta çoğu defa böyle bu yanda oluyor ama bazen de hevasından yana oluyor. Bazen de isyandan yana oluyor. Bazen de itirazdan yana oluyor. Bazen de baş kaldıran tarafta oluyor. Yani insan bir kaotik varlık, ikisini bir arada barındırıyor. Yani insan olarak hem iyicil yanlarımız var, hem de kötücül yanlarımız var. Müsbet taraflarımız var, menfi taraflarımız var, pozitif yönlerimiz var, negatif yönlerimiz var. Biz hem negatif hem pozitif iki yönden oluşuyoruz. Şimdi yapmamız gereken şey işte bu kaotik durumdan nasıl çıkacağız? Bu kaotik durumdan çıkarken de negatif taraflarımızı, olumsuz taraflarımızı, kötücül taraflarımızı yavaş yavaş yavaş bir sisteme, bir usule bağlı olarak azaltıp onların iyi tarafı arttırmak, olumlu tarafı arttırmak, güzel tarafı arttırmak, hayır tarafı arttırmak, iman tarafını arttırmak, ikrar tarafını arttırmak, ihsan tarafını arttırmak, itaat tarafını arttırmak, inkiyat tarafını arttırmak, ittiba tarafını arttırmak gibi bir gayretimizin, bir çalışmamızın, bir yönelimimizin de olması lazım. İşte o kaotik yapıyı kaotik yapıdan çıkartarak huzura, düzleme, itminana, kalbin tatmin oluşu yönüne bir esasa bağlı olarak, bir vahye bağlı olarak ve Efendimizin bize gösterdiği sisteme bağlı olarak o kaotik yanımızdaki kötücül yanların çokluğunu iyicil yanlara doğru evriltmeye, yönlendirmeye, götürmeye, o tarafı büyütmeye çalışacağız. İşte amel dediğimiz şey,
salih amel dediğimiz şey, ameli salih üzere, istikamet üzere yürüme dediğimiz şey, o yanlışlarımızı her defasında istikamete çevirerek o kaotik

ilk yapımızdan kurtulma gayreti içinde olmak. Ömür dediğimiz yolculuk bu. Ölene kadar da hevamızdan kaynaklanan durumları ihlastan yana çevirmek, isyandan kaynaklanan yanlarımızı itaate dönüştürmek, itiraz eden yanlarımızı ram olan, itaat eden, boyun eğen tarafa dönüştürmek, baş kaldıran tarafı da muiniz olan tarafa dönüştürmek gibi bir eylemimizin olması lazım. Ömür sermayesinde işte hak ve batıl mücadelesi bizim içimizde böyle devam ediyor ve o kaotik yapımızın farkındalığıyla ancak bunu aşabiliriz diye düşünüyoruz. Bu kaotik yapı değerli dostlar, güzel dostlar, gençlik zamanlarında biraz daha artış gösteriyor. Gençlik zamanlarında biraz daha ateşleniyor. Gençlik zamanlarında başımızda o duman öylesine bir şekilde dolanıyor ve çöküyor ki ne yaptığımızı göremez oluyoruz. Ne düşündüğümüzü test edemez oluyoruz. Yaptığımız yanlışlıkların, kötülerin karşı tarafta uyandıracağı tahribatı, onlarda uyandıracağı diyelim ki travmaları göremez oluyoruz. Bunları hesap edemez, düşünemez oluyoruz. Ve işte o İnsanın kaotik yapısı devri şebabet de denilen o gençlik zamanlarında biraz daha farklı oluyor. İşte o sebeple de bazen gençlik zamanları için diyoruz ki bindik bir alamete, gidiyoruz kıyamete. O sebeple anneler babalar diyorlar ki o gençlik döneminde kaotik tarafı biraz daha güçlü, biraz daha yüksek olanlar için ya bu çocuk başımıza ne işler getirecek? Allah vere de bu kaotik durumdan bir an evvel çıksa, bir an evvel sükunete erse, bir an evvel o aşırı yanları, isyan yanları sönse, onlara söz dinletebilecek aklı çalıştırsa, gönlünü işletirse, ruhunu donatsa, ilim, irfan merkezlerine gitse, güzel insanlarla oturup kalksa, harika bir çevreye girse, kendisine kötülük eriştirecek değil, iyilik paylaşacak, iyilik eriştirecek yerlere gitse de evlatlarımız, gençlerimiz, o insanın var olan, yani her yaşımızda var olan o kaotik durumun heyecanlı, ateşli, öfkeli, taşkın, vuruşkan zamanlarını hasar almadan ve başkalarına hasar vermeden nasıl dönüştürebilir diye dualarımız var, niyazlarımız var ve gayretlerimiz var. İşte Barış Manço'nun girişte dinlettiğimiz gibi Ali yazar, veli bozar. Anne baba yazar, evlat bozar. Bazen insanın iyi tarafı yazar, şöyle yapmalısın, böyle yapmalısın, böyle etmelisin diye ama kötücül tarafı bozar. Keskin sürke küpüne zarar. Bu yaptıkları, yani bu kaotik dönemde insanın kendine yaptıkları, gencin kendine yaptıkları aslında kendi küpüne zarar. Fakat işte o sırada bunun ayırdında olmuyor, bunun şuurunda olmuyor. İşte bu sebeple de konuşmacılar, öğretmenler, yazarlar, çizerler, yöneticiler, hocalar, mürşitler, söz söyleme makamında olanlar, kanaat önderleri, yani toplumun minik minik kanaat önderleri, hani illa da büyük kanaat önderi olmak gerekmez. Eğer etrafınızda 3-5 kişi var, sizin söylediklerinizi ciddiye alıyorlarsa siz de o alanda bir, onlar için en azından bir kanaat önderi sayılabilirsiniz. Bütün bu kişilerin, bu yapıda olan, bu sorumlulukta olan kişilerin söz söyleme yetkilerini, sözünü dinleyenler üzerindeki söz söyleme yetkilerini, onların o kaotik yapılarını harekete geçirmeyecek. Onların o kaotik yapıları sebebiyle hazır oldukları fırtınayı başlatmayacak. Onları sağlıklı bir düzleme, sükunetli bir sahile götürecek şekilde cümleler kurması, fikirler geliştirmesi, düşünceler ortaya koyması, onları tahrik etmemesi, onların beyinlerinin üretmiş olduğu o sıradaki o öfke balına onları yönlendirmemesi gibi bir görev var. Fakat bu görev çok zor bir görev. Çünkü sen zaten kendin kaotiksin. Kendinin iki tarafı var.
kötücül yanın var, iyicil yanın var. Zaten bunlar sürekli mücadele ediyor. Melek yanınla nefsani yanın. Melek yanın

Allah şeytanı yanın zaten mücadele ediyor. Sen bir kaosun, bir kaotik durumun, bir kargaşanın, bir karmaşanın içerisindesin. Ve senin nefsin ve şeytanın ve hislerin, arzuların, zevke talip oluşun seni o kaosun içerisinde, kaotik durum içerisinde olumsuza doğru yöneltirken, sen de bile varken o çocuğa söyleyeceğin şeylerin etki edebilmesi için o kaotik durumdan senin kısmen kurtulmuş olman ve seni gözleyen o gencin, hani hangi pozisyondaysa, öğretmen, ebeveyn, aşık, işte aşık, evlilik, işte neyse hangi pozisyondaysan, sende o kaotik durumdan çıkışı görmeli ki, ya da o kaotik çıkıştan çıkma eğilimini, buradaki samimiyetini görmeli ki o baş kaldıran çocuk baş eğebilsin. İtiraz eden çocuk rahm olabilsin, teslim olabilsin. İsyan eden çocuk itaatkarlığı düşünebilsin. Hevasına, havasına, isteğine, konforuna, o sıradaki akışa uyuyorum diyerek yaptığı şeyi düzgün bir yola, bir yönteme, bir ilke üzerine hareket etmeye getirebilsin. Burada bizim çok mühim görevlerimiz var. Evet, 3 gün program yapmayınca galiba biraz lafı fazla çoğalttık. Bağışlayın lütfen. Şimdi Barış Manço'dan size bindik bir alamete, gidiyoruz kıyamete diyeceğiz. Bir alamete bindik, dünyada bir alametteyiz. Kaotik bir yapımız var. O kaotik yapıda doğru düşünmediğimizde o alamet bizi, o işaret bizi yanlış yerlere götürüyor. Ama o kaotik yapıdan çıkmayı hesap ettiğimizde, o kaotik yapıda yapıyı fark ettiğimizde, o kaotik yapıyı teşhis ettiğimizde, o kaotik yapımızın özelliklerini fark ettiğimizde, bunlar üzerinde çalışıp her birini tanımladığımızda ve o kaotik yanımızdaki tanımladığımız bu özelliklerimizin, çünkü kimimiz şöhrete düşkün, kimimiz konuşmaya düşkün, kimimiz konfora düşkün, kimimiz zevke düşkün, kimimiz yönetmeye düşkün, kimimiz acındırmaya düşkün, kimimiz her yerde sözüm dinlesin demeye düşkün, kimimiz herkesten her şeyi daha iyi biliyorum demeye düşkün, kimimiz benim düşüncem, benim meşrebim, benim bilgim, benim yurdum, benim işte müktesebatım herkesten ve her şeyden üstün demeye düşkün. Yani hepimizin o kaotik yapıda yaralarımız var. Taşkın yaralarımız var. O yaralarımızı kendimiz dindirmeye çalışırken bir plan, bir teşhis yapmamız lazım. O kavramlar üzerinde çalışmamız lazım. Sende hangisi önde? Sendeki taşkınlık sıralamasında ilk müdahale etmen gereken o kaotik yapıyı düzeltmek için hangisi? Onu ancak sen bilebilirsin. Sen tanımlayabilirsin. Sen teşhis edebilirsin. O kaotik yapıdan çıkmak için kendi teşhisini kendin yapmalısın. Kendi doktorun kendin olmalısın. Kendini mürebbin kendin olmalısın. Kendi teşhis edenin kendin olmalısın. Evvela kendin olmalısın. Tabii bunu yaparken okumaların, dinlemelerin, sohbetlerin, okuduğun metinler, oturduğun, kalkıptığın arkadaşlar, üzerine düşündüğün meseleler, vahiden yararlanman, Efendimizin siyerini bilsinden yararlanman gibi şeyleri de bir paranteze alarak söylüyorum. Bütün bu veriler üzerinden kaotik yapındaki öncelikli problemini sen kendin çözeceksin. Bu çözme eğilimini, iradeni, ciddiyetini, samimiyetini, ihlasını, gayretini, gözyaşlarını, sıkıntılarını, uyuyamamanı gören evladın ya da öğrencin diyecek ki, ya ben kaotik yapının en coşkulu zamanlarındayım, ama o da kaotik yapının içerisinde ve kendi kaosunu, kendi kaotiğini çözmeye çalışıyor. Burada bana bir örneklik teşkil ediyor. O zaman insan madem kaotik bir yapıda, ben de onda gördüğüm şekilde kendimi çözmeliyim diyebilmemiz lazım. En büyük problemlerimizden birisi, bizler kendimiz bir kaotik yapının içerisindeyken, orayla çırpınıyorken, hatta bazen ne yazık ki, hatta çoğu defa belki demek de mümkün, kendimizdeki kaotik yapı gereği taşan, coşan, yükselen, pik yapan olumsuz, kötücül, günahkar, davetkar yapıları görmeyip sanki kendimiz bunlardan azadeymiş gibi, sanki kendimiz bunlardan kurtulmuş gibi, sanki kendimiz bunları yola koymuş gibi, sanki bunları düzgün bir istikamete koymuş gibi gençlerimize diyoruz ki onu yapmayın, bunu yapmayın, bizim zamanımızda şöyleydi, böyleydi, falandı, filandı dediğimizde bu söz tesir etmiyor.
etmesi de mümkün.

0: Mümkün değil çünkü seni zaten gözlüyor. Sen, yani sen kendi kaotik yapını, eğilimlerini, yönelimlerini, yanlış yönelimlerini örtüyorsun. Tecrübende bunu yapıyorsun. Her haltı yiyorsun ama herkesin yanında evliya gibi duruyorsun. Bilmediğin şeyleri biliyormuş gibi anlatıyorsun, mürşit gibi duruyorsun. Değil mi? Çocuğuna böyle yapıyorsun, çevrene böyle yapıyorsun. Ondan sonra o bunu görmüyor mu? Senin simanda görmüyor mu? Yüz hatlarında görmüyor mu? Söz kurma biçiminde görmüyor mu? Yürüyüşünde görmüyor mu? Yatışında, kalkışında görmüyor mu? Yemek yeme adabında bile görmüyor mu? Arkadaşlarınla olan cemiyetteki sohbetindeki taşkınlığın da görmüyor mu? Ya da itaatinde görmüyor mu? Seni gözlemiyor mu? Efendim bizi çocuklarımız, gençlerimiz, muhatap olduklarımız, ilişkide bulunduklarımız, münasebet halinde olduklarımızın hepsi gözlüyorlar. Hepsi görüyorlar. Görmüyorlarmış gibi zannetmemiz kendi gafletimizden kaynaklanıyor. Görüyorlar efendim. İşte o sebeple ebeveynler çocuklarını etki edemiyor. Öğretmenler çocuklarını etki edemiyor. Hocalar, alimler, mürşitler etki edemiyor. Hocalar ve alimlerle ilgili kısımda başka bir mesele var. Onlar biraz kendilerinin tabi oldukları kişi tarafından kurtarılacağını zannetmeleri sebebiyle korkuya dayalı bir görmemezlikten gelme, korkuya dayalı bir itaat, korkuya dayalı bir tabi oluş, bir sevgi hali gibi bir durum var. Orada da kendilerini kandırıyorlar, kendilerine mürahi oluyorlar. Derviş bunu biliyor, mürşit bunu biliyor. Birbirini idare ederek, kendi kaotik yapılarını yokmuş gibi birbirlerine reklam yaparak, öyle göstererek onlar da öyle devam ediyorlar. Yani hayatın her alanında ve hepimizin kaotik yapımızı farkına varmadığımız, farkına vardığımız halde gizlediğimiz, kendimizde yokmuş gibi nasihat etmişliklerimiz var. İşte bu sebeple bu kaotik yapıdaki kötücül yanlarımız azalmak yerine, onları düzgün hale getirebilmek yerine ne yazık ki artıyor, yükseliyor. Böyle düşünün. Yani diyelim ki hadi bir Barış Manço'dan sonra Cem Karaca dinleyelim. Bindik bir alamete, gidiyoruz kıyamete.
1: Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

0: hakikaten sence ne olacak bu işle? Vallahi ne olacak? Olacağı bir şey yok. Döneceğiz, döneceğiz lan, yere geleceğiz. Ya ben şimdi diyorum ki yani bu esas tütün tütün meselesi. Tütün tütün başlayadı ne olacak? Bu yeni gelen hükümet acaba tütün başlayacaklarını üçgek mi tutar olacak mı? Ne diyorsun sen hele Hüseyin Çavuş? Vallahi lazım ben ne demişim? Ben bilirim, bilirim onu söylerim. Kulak verin sözüme, Osmanlı'nın ipini inme sakın ha kuyuya. Mindik bir alamete, gidiyoruz kıyamete. Mindik bir alamete, gidiyoruz kıyamete. Hem de oynayıverirken. Mindik bir alamete, gidiyoruz kıyamete.
1: Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Evet değerli dostlar, Radyo Üsküdar'dan, Üsküdar Üniversitesi Radyosu, Radyo Üsküdar'dan, Heybe programından bir kez daha radyolarını yeni açmış olan dostlara selamlar. Heybe programından ben Uğurcan Polat. Kaotik insanı kaotik oluşu ve gençlerimiz üzerinden bir bağlantı kurmaya çalışıyoruz. Efendim kaotik, kaos demek, kargaşa demek, karmaşa demek, bulanıklık demek, iç içe geçmişlik demek, ağların, bağların birbirine karışması demek. Yani kuralsızlık anlamına da geliyor, düzensizlik anlamına geliyor, karmaşıklık, karma karışıklık anlamına geliyor. Dolayısıyla içinden çıkılamaz haller, çıkılamaz durumlar, çıkılamaz mevzular, çıkılamaz meseleler şeklinde de kaotiği, kaosu anlayabiliriz. İnsan, özellikle gençler, kaotik yapımı sebebiyle heyecanlandığında, ateşlendiğinde, öfkelendiğinde, yükseldiğinde, yanlarını düşünemediğinde, yani sebep ve sonuç ilişkisini kuramadan bir eyleme kalktığında öngörülemez durumlara giriyor. Yani mantığın öngöremediği durumlara giriyor. Bu da ona işte yanlış yaptırmaya sebep oluyor. Yani ben bunu yaparsam sonrasında neyle karşılaşırım? Ben bunu yaptığımda benim karşıma yeniden ne gelecek? Bu işin açısın içinde nasıl çıkacağım? Yasal olarak durum ne? Dini olarak durum ne? Kültürel olarak durum ne? Ailevi olarak durum ne? Gibi yapmış olduğu eylemin sonuçlarını hesaba katma meselesinde bir durum var. Şimdi eski zamanların hayatlarına baktığımızda, mesela İmam Gazali'nin medresede müderris olması ve işte rektör olmasının yaşına baktığınız zaman çok küçük yaşlarda. Hatta başka ulemanın hayat hikayelerine baktığınızda henüz bizdeki üniversite yaşına geldiğinde insanlar belli bir ilimlere sahip olmuşlar. O ilimleri tedris etmişler, oradan başka ilimlere geçmişler. Diyelim ki sarf nahiv okumuş, oradan kelam okumuş, Arapça okumuş, kelam okumuş, mantık okumuş, meani okumuş, pek çok eseri şey yapmış ve başka fikirde olanların, başka teori geliştirenlerin, başka anlama biçimleri geliştiren alimleri de tetkik etmiş. Onlar arasında farkları fark etmiş. Diyelim ki İbn Sina'yla Farabi'nin ortaklıklarını ve ayrışmalarını görmüş. Diyelim ki Hazreti Mevlana ile aynı zamanda Hazreti Mevlana ile diyelim ki Konevi'nin farklılıklarını ya da İbn Arabi'nin farklılıklarını ya da işte Hacı Bektaş'ın farklılıklarını, misal hani o aradaki farklılıkları da görmüş. Her birinin kendine göre hayata, meselelere, sorunlara getirmiş olduğu çözüm önerileri üzerinde düşünmüş ve bunların birbirinden farklarını ve birbiriyle olan ortaklık

yaşlarını da düşünmüş insanlar oluyorlar o yaşlarda. Ve kimisi dibace yazıyor, kimisi derkenar yazıyor, kimisi buna redbiye yazıyor, kimisi onu açıklayacak bir eser yazıyor. Yani yaşlar daha düşükken o kaotik durumdan çıkmışlar. Zihinsel bir kaotikleri var tabii. Yani o zihinsel sancıları var, düşünce sancıları var, oluş sancıları var. Bir şey üretme, bir teori meydana getirme, bir çözümleme oluşturma gibi gayretleri var. Onlardan zihinsel durumları var ama bizim gibi gündelik kaotik durumların içinden çıkmışlar. Biz ne oluyor da bu yaşlara geldiğimiz halde ki 40'ları geçenler için de daha özenle bir altını çizmek lazım. Ne oluyor da bizler hala bu kaotik durumların, bu açmazların, bu karışıklıkların, bu kargaşaların, bu karmaşaların, bu kuralsızlıkların, bu düzensizliklerin ve öngörülemeyen, mantık açısından öngörülemeyen yanlışların içerisinde kalıyoruz. Ne oluyor da kalıyoruz? Halbuki böyle zihnimizde bir dizge oturtmuş olmamız gerekirdi, değil mi bu yaşa göre? Yani o zaman gençlerimize söylediğimiz şeyler de tesir edecekti. Çünkü gençlerimiz ergenlik dönemlerinde beyindeki o mantıksal karar alma mekanizmalarında bozulmalar oluyor. Onlar tam gelişemiyor. Duygusal döngüleri tam oturmuyor. Onların işte nefsin getirmiş olduğu dürtüler harekete geçiyor. Bu sefer 360 derece düşünemiyor. Sebep sonuç ilişkisini düşünemiyor. Mantıksal sonucu hesaba katamıyor. Ve bundan dolayı da risklere giriyor. Ya sosyal risklere giriyor, sağlık risklerine giriyor, yasal risklere giriyor, ekonomik risklere giriyor, büyük borçlar alıyor. Yasal risklere giriyor. Sosyal hayat içerisinde risklere giriyor. Kavgalara karışıyor ya da kendini farklı anlaşılabilecek durumlara girebiliyor. Yani o yoğunluk içerisinde o riskli davranışların getirilerini hesap edemiyor. Yani bunlar içerisinde biyolojik riskler var, psikolojik riskler var, sosyal faktörleri hesap edemiyor. Dolayısıyla yanlışlıklar oluyor. Yani cinsel yönelim yanlışlıkları, dini yönelim yanlışlıkları, sosyal yönelim yanlışlıkları, psikolojik yönelim yanlışlıkları vesaire vesaire pek çok alanda hatalarımız oluyor. İşte anneler, babalar, öğretmenler, yöneticiler, erk sahipleri bütün bunları hesaba katarak, pedagojik yanlarını hesaba katarak ve insanın bir bilinmez olduğunu dikkate alarak, insanın kaotik oluşunu göz önünde bulundurarak gençliğimize yaklaşımı buna göre olmalı. O zaman 19 Mayıs'ı kutlamaya hakkımız olur. O zaman bunun hakkında bir şey söylemeye hakkımız olur. 19 Mayıs'lar geliyor, kutluyoruz, bayrak sallıyoruz ya da tatil yapıyoruz, yan gelip yatıyoruz. Ama gençlerimize ilişkin oluşturduğumuz bir bilgi yok. Yani kendi dengesizliklerimizi, yani kendi dengede duramayışlarımızı, ifrat ve tefrite kaçışlarımızı, biraz orada biraz burada oluşumuzu, bazen orada bazen burada oluşumuzu, ihtiyacımıza, keyfimize, zevkimize, konforumuza göre, o anki ne hissediyorsak buna göre olan duruşlarımızı dengesizlik üzerinde sağladığımız için, bir dengeye getiremediğimiz için, bir itidale getiremediğimiz için, kendilik bilinci, kendöz bilincine ulaşamadığımız için bir varlık problemi var ruhumuzun içinde. Çözemediğimiz bir varoluş problemi var. Ben kimim? Niye bu dünyaya gönderildim? Amacım nedir? Ne yapmam lazım? Nereye doğru yürümem lazım? Nasıl bir asılla, nasıl bir sabiteyle bunları yerine getirmem gibi doğru soruları sorup doğru cevapların peşinde gidebilecek zamanımız bile kalmıyor. O kaotik yanımızdaki o gündelik kaosların içerisinde, bir değirmenin içerisinde dön ha Allah dön dönüyoruz ve kendimizi dışına atamıyoruz. Halbuki biz varoluşu düşünecektik, yaratılışı düşünecektik, tabiatı düşünecektik, kainatı düşünecektik, diğer varlıkları düşünecektik, onların lisanlarını düşünecektik, onlarla Allah ilişkisini düşünecektik, kendimizle Allah'ın ilişkisini düşünecektik, Allah'ın kelamıyla bize hitap etmesinin ne demek olduğunu, bize verdiği beyanla bizim ona cevap verişimizin ne demek olduğunu düşünecektik. Yani çok mevzumuz var. Fakat bu kaotik yanımızı bastıramadığımız için, o yönleri çözemediğimiz için, onları iyici tarafa dönüştüremediğimiz için hem kendi hayatımız, kendi yaşamımız, kendi sağlığımız, kendi zihnimiz, kendi psikolojimiz, kendi kimliğimiz, kendi sosyolojimiz, kendi inançsal varlığımız ve hayatımız heba olup gidiyor.

Böyle olunca da gençlere söyleyecek bir lafımız da olmuyor. Bazen buna hakkımız olduğunu varsayıyoruz, söylüyoruz ama tesir etmiyor. Çünkü sözü söylüyoruz ama söyleme makamında değiliz. Tesir edecek bir lisan ile söylemiyoruz. Çünkü o lisan tesir edecek bir kalpten, tesir edecek bir ruhtan neşet etmiş olsaydı, oradan çıkmış olsaydı, saf olsaydı, sade olsaydı, yarar, menfaat düşünmeyen bir şekilde olsaydı, bir temeli olsaydı, bir sabitesi olsaydı, bir vahye dayalı olsaydı, onu doğru anlamaya dayalı olsaydı, söylediğimiz sözü söyleme makamında olduğumuz için o zaman da muhatabımıza bu tesir edecekti. Kendi sözümüz kendimize tesir etmiyor birader. Eşimize tesir etmiyor, sevdiğimize tesir etmiyor, sevgilimize tesir etmiyor, yarenimize tesir etmiyor, arkadaşımıza tesir etmiyor, dostlarımıza tesir etmiyor ya. Oturup konuşuyoruz bu bir meseleyi. Aa bu çok önemli bir şey, ilk kez duydum falan diyoruz mesela. Ertesi hafta sorsan o ilk kez duyduğu ve şaşırdığı, önemsediği, düşünmek istediği konu ne olduğunu bile hatırlamıyor. Yani böyle bir kaotik çağın içerisindeyiz. Hani onu suçlamaya da gerek yok. Çünkü ekmek derdi olan, maişet derdi olan, mesai saatiyle çalışan, bir o kadarın yarısını trafiğe veren insanların bunları düşünmeye, bunları gözden geçirmeye, bunlar üzerinde tahlil yapmaya, bunları ana metne götürüp oraya sormaya, oradan onu çek ettirmeye zamanları ne yazık ki olmuyor. Bizim de niyetimiz de yeterince olmadığı için böyle bir kaos içerisinde, kargaşa içerisinde harala gürele devam ediyoruz. Dün sevdiğimiz adamı bugün sevmiyoruz. Dün sevdiğimiz, öldüğümüz, peşinde gittiğimiz, şiirler yazdığımız, aşık olduğumuz, uykularımızı kaçırdığımız, hayal kurduğumuz, yaşlanmayı planladığımız kişiyle bugün mahkemelik oluyoruz. Boşanma yollarına gidiyoruz, değil mi? Dün dost dediğimiz, aynı mecliste olduğumuz, sır verdiğimiz adam bugün aleyhimize geçtiğini görüyoruz. Arkadaş dediğimiz kişilerin arkamızda durmadığını fark ediyoruz. Arkadaş olarak gördüklerimizin arkasında durmadığımızı kendimiz yaparak görüyoruz. Dolayısıyla bu kaos içerisinde, bu kaotik davranış içerisinde, bu düzensizlik içerisinde, bu karmaşa içerisinde ne zaman kendimizi düşüneceğiz? Ne zaman insanlık üzerinde tefekkür edeceğiz? Ne zaman varlık üzerinde bir fikir geliştireceğiz? Ne zaman varlık üzerinde geliştirmiş olan teorileri, anlama biçimlerini hesaba katacağız? Şimdi bu kadar sıkıştırılmış bir modern hayatta, bastırılmış, sıkıştırılmış, köle edilmiş, esir kılınmış, karnını doyurmaya, işte kirasını verebilmeye, akbil parasını verebilmeye sıkıştırılmış bir insanın ruhu ne zaman düşünecek? Ne zaman bunlar üzerine tahlil yapacak? Ne zaman okumalar yapacak? Ne zaman okumalarını birbiriyle karşılaştıracak? O okuduklarının yanlışını doğrusunu ne zaman çözümleyecek? Dolayısıyla hani bir kaosumuzu da destekleyen bir modern zamanlar var. Bunlar planlandığını düşünüyorum. Düşünmememiz için yapıyorlar. Erkler, dünyayı yönetenler, ne diyelim ki üst akıl, hani ne deniyorsa onlar biraz daha bizim bu kaotik yapımızın sürmesini, artmasını düşünerek yapıyorlar. Bizi modaya salıyorlar, bizi saç işte tarama biçimine salıyorlar, bizi giyimlere salıyorlar, bizi işte selfie çekmelere salıyorlar, bizi işte kendimizi derviş zannettirmeye, kendimizi mümin zannettirmeye salıyorlar. Gerçeğini söylemiyorlar. Gerçeğini söylese gitmeyeceğimizi düşünüyorlar. Onlar da orada menfaat oluyor. Biz de kendimizi derviş zannediyoruz. Öyle dostlarımız var. Dünyevilik açısından, sekülerlik açısından hiçbir şeyden kendini mahrum bırakmıyor. Bikiniyle tatile gidiyor, işte bankayla çalışıyor, faizini alıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor, şunu yapıyor. Ama haftada bir, ayda bir sevdiği, kendine mürşit olarak kabul ettiği, kendisini kurtaracağını düşündüğü bir yapıya, bir yapılanmaya bir yere gidiyor. Orada ona öyle bir rahat bir şeyler anlatıyorlar ki bu kapıya düştünüz, buraya geldiniz, kurtuldunuz, Nuh'un gemisi burası, ne yaptınız da buraya düştünüz filan diye orada böyle bir hipnoza tabi kalıyor. Bir taraftan kaosu var, ruhu bunu istemiyor, aklı bunu kabul etmiyor, vicdanı bunu tartmıyor. Ama oradan da alıkoyamıyor kendini, modern yaşamaya alışmış, her gün giysisini değiştirmeye alışmış, işte her gün

işte haftada bir kuaförüne gitmeye alışmış, iyi malzemelerle diyelim ki makyaj malzemeleri almaya alışmış, iyi arabalara binmeye alışmış, iyi semtlerde kahve içmeye, çay içmeye alışmış. Biz 15 liraya bağlar başında içerken o 100 liraya içmeye alışmış. Bunu bir sosyal varlık, sosyal bir statü olarak anlamış. O kaosun içerisine kendini itmiş ama onu bir varlık gibi görmüş. Bunun içerisinden o konfor sebebiyle çıkamıyor ama haftada bir, 15 günde bir yere gidiyor. Orada bir iki dini bir şey duyuyor. Bir iki menakıp duyuyor. Ve oraya karşı böyle bir meftuniyeti oluyor. Kendini bu kaotik çarkın içerisinden huzur limanına atmış gibi hissediyor. Orada öyle hissettirilmeye de çalışılıyor zaten. Ortam da ona müsait. Bunlar üzerinde düşünülüyor. Şimdi bu kadar kaotik yapı içerisinde düşünememe pozisyonu içerisinde seni kurtaracak bir ele elbette ihtiyaç duyuyorsun. O zaman o da öyle bir vaatte bulunuyorsa, dolaylı ya da dolaysız, ya da orada olanlar sana öylesine bir propaganda yapıyorsa, öyle alıştırılmışlarsa, o diyorsun. Yani her şeyimi yaparım ama bunu da yaparım. Ben seküler olarak her şeyi yaparım. Tatile giderim, faizi alırım, onu yaparım, bunu yaparım. İşte açık giyinsem de önemsiz, kapalı giyinsem de önemsiz, namaz kılsam da önemsiz. Çünkü biz zaten oraya gidiyoruz, daimi salat halindeyiz. Efendimiz'i düşünüyoruz, şeyhimizi düşünüyoruz, sürekli Allah'ı düşünüyoruz. Zekat vermeye gerek yok. Biz zaten kendimizi tezkiye etmeye, kendi işte nefsimizi olgunlaştırarak, temizleyerek zekatı vermiş oluyoruz. Sadaka vermeye gerek yok. Biz zaten müşidimize sadığız, inancımıza sadığız, işte kalbimize sadığız, kalbimiz temiz filan diyerek o kavramları da esneterek o kaos içerisindeki halimizi, size bir kilit daha takılıyor. Kendimizi burada kaotik, burada kurtulmuş gibi görüyoruz. O kurtulmuş duygu, kurtulmuşluk duygusuyla kaotik duygunun çarpışmasından fark etmediğimiz günlük şeye, yaşayışa yansımayan ama aslında ruhumuzu muazzep eden, ruhumuzu kıskacına alan, ruhumuzu değirmeni altında öğüten bir azap değirmeninin içerisinde de oluyoruz. Bu da maalesef bu kaotik duruşlarımızdan birisi. Bu kaotik hallerimiz bizi depresyona sokuyor, anksiyeteler oluşuyor, hormonal değişimler oluyor, gelecek kaygısı oluyor, itibar kaygısı oluyor, akademik kaygılar oluyor. Yani derin kaygılarımız var ve yalnızlık hislerimiz var. Kendimizi kimseye açamıyoruz, kimseye güvenemiyoruz, kimseye sırtımızı yaslayamıyoruz. Dolayısıyla panik ataklarımız oluyor, korkularımız oluyor, anksiyetelerimiz, depresyonlarımız. Bütün bunlar o kaotik, İnsanın kaotik yanını düzeltemeyişi, hizaya getiremeyişi, istikamete sokamayışının sonuçlarından, olumsuz sonuçlarından bazıları. Mesela o kaotik yapımızdaki varoluşsal yönleri dikkate almayıp da sadece beden imajı üzerine yoğunlaştığımızda, o zaman ne oluyor? Başka bedensel imajlar, hastalıklar çıkıyor. Yani o kadar çok görüyorum ki burnunu daha evvel gördüğüm, tanıdığım bir arkadaş bambaşka bir burunla karşına çıkıyor. Yüzüne bakamıyorsun. Yani başka bir şahısla muhatap olduğunu varsayıyorsun. Para illeti de tabii çok, çok önemli. Yani o beden imajı sebebiyle geçen bir arkadaşa rastladım. Tanıdığım bir arkadaş, gencecik, yakışıklı bir arkadaş. Ya yüzü gözü böyle sanki dövülmüş de bir şey oldu. Meğer ne diyorlar işte o yüze yaptırılan şeyler, hani sıkılıyor altına falan, böyle daha çekici, daha cazip, daha genç, daha gösterişli, daha gürbüz falan, ne gösteriyorsa işte onlardan yaptırmış. Hanımlar öyle. Hepsinin yüzleri neredeyse birbirine benzeyecek. Burunları aynı, bakışları aynı, mimiksiz oluyorlar. Gülünce bir güldüklerinin farkını anlayamıyorsun, mimiğin farkını anlayamıyorsun. Mizah mı, farkını anlayamıyorsun. Üzüntü mü, keder mi, derin acı mı? Değil mi? Onlar hepsini biz yüzde anlardık. Artık onları anlayamıyor oluyorsun. Bu kaotik yapıyı çözemeyince kendini başka bir kaotik duruma daha fark etmeden atmış oluyorsun. İşte beden imaj kaygıları ortaya çıkıyor. İşte yeme sorunları ortaya çıkıyor. Anoreksiya denilen bir şey ortaya çıkıyor. Ya da tam bulimiya oluyor, tersi oluyor. Öyle oluyor, böyle oluyor. Ya da öfkeler açığa çıkıyor. Saldırganlıklar açığa çıkıyor. Dürtü kontrol bozuklukları dedikleri psikiyatristlerin durumlar ortaya çıkıyor. Yani bu insanın kaotik yanını çözemeyişi, bastıramayışı,

belli bir seviyeye getiremeyişi insanın ruhsal yapısında, psikolojik yapısında, duygu durum yapısında ciddi problemlere sebebiyet veriyor. Yani bu da konumuzun aslında bir parçası. Evet, psikologların konusu, evet psikiyatrların konusu, ama biz sosyal okumalar yapan insanlar olarak, hani yazan, çizen, konuşan, toplum insanı olmaya çalışan bizler, sizler, dinleyenler olarak bizim de buna yönelik bir çözümümüzün, bir teşhisimizin, değil mi, bir fikrimizin, düşüncemizin olması gerekir. Yani şiddet eğilimlerimiz, karşı gelme bozukluklarımız, her şeyi biliyor gibi her konuya atlayışlarımız gençlerimizin hususuyla, bütün bunlar o kaotik yapının bir parçası. Hatta kendine zarar verme durumları da o kaotik yapının bir parçası değil mi arkadaşlar? Kronik mutsuzluğun bir sebebi değil mi? Yoğun stres altında kalarak ona çözüm bulamamanın, onunla baş edememenin sorunu değil mi? Yani dolayısıyla bütün bunlar kendine zarar verme, öz kıyım dediğimiz yerlere kadar bile gidiyor. Başkasına zarar verme ve kendine zarar verme düşüncelerine ne sürüklüyor insanı. Dolayısıyla burada madde bağımlılığına gidiyor, teknoloji bağımlılığına gidiyor, siber bağımlılığa gidiyor, kontrolsüz olarak internet kullanımına gidiyor, dijital oyunların bağımlılığına gidiyor, kazandığını oraya harcıyor, bahis oyunlarına gidiyor, kumarlara düşüyor, başka işte müstehcen yapıların ağına düşüyor. Yani o kaotik yapı çözememekin bedelleri gerçekten çok yüksek. Yani suça yönelebiliyor, şiddete yönelebiliyor, evden kaçıyor, iş yerine gitmeyenler oluyor. Yani güvenli olmayan cinsellik durumları söz konusu oluyor. Yani dijital başka tehlikeler oluyor, siber zorbalıklar oluyor mesela. İşte o da bu kaotik durumların bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. İnternet dolandırıcıları, değil mi, öyle oluyor. Kişisel verileri suistimal edenler, işte bu yapıların düzeltilemeyişi, yola koyulamayışı, bir sakin, sükunetli hale götürülemeyişi maalesef bütün bunlara sebebiyet veriyor. Bir öyle bir böyle, bir yaz bir kış oluyoruz. Duygu durum değişikliklerimiz de bu kaotik durumun bir sonucu. Derken programımızı da neredeyse sonuna gelmiş olduk. Değerli dostlar, biraz karışık oldu herhalde. Hani insanın kaotik durumunu ayrı, belki gençleri ayrı konuşmak lazımdı. Ama böyle bir şey işte. Evren, efendim, insanın, evren için insan neyse insan için akıl o. Kainat için insan neyse insan için gönül o. Evren için, kainat için insan neyse insan için vicdan o. İşte bütün bunlar kaotik durumlardan kurtulmak için, kurtulma yolunda olan bizler için üzerinde düşünmemiz gereken meselelerden birisi. Mesela evren insanla, insan akılla tanımlayabiliriz. Evren insanı olmayınca evren bir anlam ifade ediyor mu? Yani onu düşünecek, tefekkür edecek, yorumlayacak, esmalarına oturtacak, üzerinde tefekkür edecek, o tefekkürle hayranlık geliştirecek, o hayranlıkla hayrete düşecek, o hayretle imanını güçlendirecek, onunla bir şükür çıkartacak, o nimetleri fark edecek. Bunlar olabilir mi? Olamıyor. O kaotik durumdayken de bunları düşünecek bir hal olmuyor. Yani evreni insanla, insanı akılla, vicdanla, kalple tanımlıyoruz. İnsan bir keşmekeş içerisinde. O keşmekeşliği arıta arıta, kötücül yanlarımızı erite erite, kalbimizde bir birlik noktası, bir tevhid noktası, bir ittihat noktası, bir birleşme noktası, bir toplanma alanı oluşturmamız lazım. Nasıl depremlerde toplanma alanı var? Kalbimiz bizim toplanma alanımız olmalı. Yani iyi duygularımızın toplanma alanı olmalı. Kötü duygularımızı dışarı atmalı. İyi duygularımızın bir toplanma alanı haline getirmeli. Dolayısıyla bu toplama alanının farkına varmak, kaotik durumu farkına varmak ve bundan kurtulmak için bir eyleme geçmeye karar vermek insanın kemalat yolculuğudur. Esasen olgunluk yolculuğudur. Eksik olan yanlarını tamamlama, tam olma, değil mi? Tamamlama, olgunlaşma, eksiğini giderme, bütünlenme, birlenme yolculuğudur. Dolayısıyla bu kaotik yapıdan kurtulmadıkça, ezberlerden kurtulmadıkça, aklımıza gelenleri mutlak doğru gibi kabul etmekten kurtulmadıkça, esasa dayalı, vahye dayalı, veriye dayalı,

kesin bilgiye dayalı bir düşünce sistemi geliştirmediğimiz sürece kemalat yanımız eksik kalacak. Bir yanımız eksik kalacak. O kaotik durumda çözülemediği için üstüne bindikçe binecek, üstüne bindikçe binecek. O zaman ne oluyor? Nakıs isek nakıs görüyoruz. Eksiksek eksik görüyoruz. Öfkeli isek öfkeli görüyoruz. Kötücül yanlarımız yüksekse her şeyi öyle görüyoruz. Güvensizsek herkesi de güvenmediğini varsayıyoruz. Yani kendi rengimizi, kendi bakışımızı, kendi gölgemizi karşımızdaki insanlara da giydiriyoruz. Yani insanın o kaotik durumdan kurtulamayışının bedelleri çok ağır. Gerçekten bedelleri çok ağır. Yani hayatın her alanına yansıyor. Bu bakımdan nakıs olan nakıs konuşur, kamil olan kemalat üzere konuşur, olgun olan insan olgunlukla davranır diyorsak eğer ve bunu doğru kabul ediyorsak, gelen dostlara bu arada selamlar tekrar, bu kaotik durumdan, bu karmaşadan çıkmanın bir yolunu, yöntemini, usulünü bulmak lazım. Hocalarımıza sormamız lazım. Yani biraz yaklaşmamız lazım, birbirimize yaklaşmamız lazım, aklımızı kalbimize yaklaştırmamız lazım, değil mi? Ruhumuzu, fikrimizi birbirine yaklaştırmamız lazım. Yani birileri gökyüzü kadar yukarıda bazı duygular, diğerleri de yeryüzü kadar aşağıda olursa birbirleriyle irtibat kurmakta da zorluk olacaktır, birbirini anlamakta da güçlük çekilecektir. O bakımdan biraz tevazu, biraz mahfiyet, biraz gayret, biraz malumatları bilgiye, oradan da ilme çevirme, birbirimizin gönlünden bereketlenme, birbirimizin cemalinden bereketlenme, birbirimizin yazdıklarından, söylediklerinden bir şey anlama mevzusunda biraz daha gayret, biraz daha mütevazı olmamız lazım. Sen onu yazdın, ben de bunu yazdım demek yerine, ya ben bunu yazdım ama acaba o ne yazdı, farklı açıdan nasıl baktı, neyi yakaladı, benim görmediğim neyi gördü, o gördüğü şeyi ne kadar ifade edebildi? Ben olsam bu kadar ifade edebilir miyim? Hadi bir de ben deneyeyim ondan ilhamla, mülhem olarak filan diye. Biraz daha mütevazı, yani o kaotik yapının içerisinden belki tevazu bir çıkış yolu olabilir. Az bildiğimizi kabul etmek bir çıkış yolu olabilir. Aciz olduğumuzu kabul etmek bir çıkış yolu olabilir. Fakr üzere olduğumuzu kabul etmek bir çıkış yolu olabilir. Kendi kendimizin kahramanı olmaktan başka bir çaremizin olmadığını kabul etmek bir çıkış yolu olabilir. Başkalarını kahraman bellememiz onların bizim sırtımıza binmekten başka bir durum olmayacağını da hesaba katmamız gerekebilir. Dolayısıyla aldatmacalardan, süslemelerden, cerbezelerden, işte hokkabazlıklardan, işte ip üzerinde cambazlık yapmaktan filan önce kendimiz kendimizi kurtarmalıyız. Sonra bize cambazlık yapanları, hokkabazlık yapanları, dalga dümen içerisinde olanları, işte bizi hipnotize etmek isteyenleri de o zaman daha kolay teşhis edeceğiz. Dolayısıyla önce onlara kızmanın bir alemi yok. Sen önce kendi kendini hipnozdan kurtaracaksın. Allameyim, muhteşemim, harikayım filan diye bu hayat koçlarının bize böyle yükledikleri, değil mi, böyle ittirdikleri şeylerden bir dakika diyeceğiz. Sen beni kaosa sürüklüyorsun. Zaten benim kendimi övmeye yatkınlığım var. Kendimi olduğumdan yüksek görmeye, değil mi, bir eğilimim var. Sen diyorsun ki sen şöylesin, sen böylesin. Evet öylesin ama insan potansiyel olarak öylesin. İnsanlığını gerçekleştirdiğinde, Adem olduğunda, adam olduğunda, tevhid olduğunda, Hakk'ın yolunda yürüdüğünde, Kur'an üzere yürüdüğünde, vahiy üzere yürüdüğünde, Efendimiz'in sünneti seniyesi üzerine yürüdüğünde, sarahat üzerine, açıklık üzerine yürüdüğünde, mevcut olan sarih bilgileri, açık bilgileri takla attırarak siz anlayamazsınız diye onları birbirine karıştırarak, zaten insanın kendi kaotikliği yeterken yerine yeni kaotikler, kaoslar üzerine yüklemeden çözebiliriz. Yani biraz bunların üzerinde düşünmek lazım. Bunların üzerinde fikir imal etmek lazım. Belirlemeler yapmak lazım. Kararlılıkları açığa çıkarmak lazım. Böyle olursa inşallah kurtuluruz. Yani kendimizi kendimizle perdelemekten kurtardığımızda ya da kendimizi kendimizle perdelemekten kurtulduğumuzda başkalarının o kaotik yapımızı kullanarak bizi perdelemelerine de mani olmuş olacağız muhtemelen. Çünkü o perdeyi çekerken fark edeceğiz. Bir dakika.

diyeceğiz. Ya da o perdeledikleri yerden çıkacağız. Yani o perdenin içi ilim olmalı, muhabbet olmalı, gayret olmalı, emek olmalı, tevazu olmalı, vahye dayalı düşünce sistemi olmalı. Ancak böyle olursa kurtuluruz. Dolayısıyla aklımızı iman ettireceğiz, mantığımızı imanla barıştıracağız. İman etmiş olan akla kalp deniyor, biliyorsunuz. Sufiler böyle söylerler. Onu da söyleyerek bitirelim o zaman. İnsanın en büyük gücü aslında anlama gücüdür, idrak etme gücüdür, kavrama gücüdür. Kaostan kurtulmak için bu anlama gücümüzü, idrak etme gücümüzü, muhakeme edebilme gücümüzü, doğruyu yanlıştan çekip çıkartabilme gücümüzü, temiz etme gücümüzü, aklımızı kullanma gücümüzü, kalbimizi kullanma gücümüzü, vicdan terazisini kullanma gücümüzü kaybetmezsek, bunu desteklersek, güçlendirirsek ve başkalarına emanet etmezsek, içerisinde bulunduğumuz bu kaotik durumdan kurtulmamız mümkündür. Eğer kurtulmamız mümkün olmasaydı Cenab-ı Hak bunu bize zaten teklif etmezdi. O zaman teklifi mala yutak dedikleri, olmayacak şeyi teklif etmek anlamına geldi ki bu Cenab-ı Allah için muhaldir, biliyorsunuz. Dolayısıyla bu anlama gücümüzü yerine getirelim. Kalbin anlama gücüne sufiler aşk derler. Ya aşkla yapalım, muhabbetle yapalım, cemal üzere yapalım, coşku üzere yapalım, kemalat üzere yapalım, değil mi? Muhabbet üzere yapalım, her ne yapacaksak. Aşk ise aslında böyle heyecanlı koşturmalar falan değil de derin düşünmek demek. Derinlemesine düşünmek demek. Mevzunun kılcal damarlarına girerek bakmak demek. Sevdiğin kişinin, değil mi, yüzünden, mimiğinden, dudağının yapısından, gözünün inişinden, saçını taramasından, kaşını indirişinden, edasından, değil mi, endamından, yürüyüşünden, adım atışından, her şeyinden anlamaz mısın? Aşk dediğin şey bu değil mi? Aşık olunca bunlara yönelirsin, bunları anlarsın, bunları kavrarsın. Başkalarının görmediğini görürsün. Başkalarına gösterilmeyen sana gösterildiği için daha derinlemesine görürsün. Yani kalbin eylemi aşk ise derin düşünmek demek. Derinden derine düşünmek demek. Derinlerine gire gire düşünmek demek. Kaostan kurtulmak için onları böyle adımlamak demek. O hücrelerde dolaşmak demek. Değil mi? Orada var olmak ve orada var olanı kendine rahmetmek demek. Yani dolayısıyla bu işi aşkla yapmamız lazım, muhabbetle yapmamız lazım, derin duygularla yapmamız lazım. Aşk ise aşka derin düşünme tanımı yaparsak, belki bir gün onu konuşuruz. Aşk derin düşünmek dediği bir program yapsak nasıl olur bilmiyorum. İşini doldurabilir miyiz? Dolayısıyla böyle. Durum bu efendim. Söyleyebildiğimiz, bugün de ifade edebildiğimiz bunlar. İnsanın kaotik oluşu ve gençliğimiz üzerinde konuşmaya çalıştık. Allah gençlerimize güzel imkanlar versin. Gençlerimizi kötülerle karşılaştırılmasın. Allah gençlerimizin yolunu, yönünü, kalbini, aklını, vicdanını açık hale getirsin. Gençlerimizin elbette talebiyle, niyazıyla Cenab-ı Allah gençlerimizin kalbini vahye, kendini asla, kendini kurucu metne, kendini Kur'an-ı Kerim'e ve Fahri Kainat Efendimiz'in sünnet-i seniyesine, örnekliğine, üsve-i haseneliğine açık hale getirsin inşallah. Gençlerimiz o kaostan, o kaotik durumdan kurtulmalılar. Ama gençlerimizin kurtulması da malum olduğu üzere bizim kendimizi o kaostan kurtarabilmemize, o kaosu tanımlayabilmemize, o kaosu aşkta olduğu gibi, derin düşünmekle dedi ki aşkta olduğu gibi bölümlere, şubelere ayırarak, düşünerek onların her birini tasfiye etme yönünde, yolunda gayrete girerek inşallah yapabilirler. Ama önce onu bizim yapmamız, bizim örneklememiz, bizim adam olmamız, bizim kaostan çıkmamız, kötücül yanlarımızı eritip iyicil yanlarımızı büyütmemiz, yükseltmemizle ilişkili. Yapmadığımızı yap diyemeyiz, değil mi? Bilmediğimizi biliyormuş gibi yapamayız, onların bilmesini isteyemeyiz. Dolayısıyla her yerde ve her zaman tevazu sahibi olmak, değil mi? Muhtefi olmak, ağırdan almak, önde olmamaya çalışmak,
öğrenme gayretini hiç eksik etmemek, bin biliyorsan bile bir bilenin söylediğini hesaba katmak.

0: gibi güzel niteliklere sahip olmamız lazım. O zaman insanın kaotik yanını da görmüş oluruz. Doktor Haluk Nurbaki merhumun, üstadımın İnsan Bilinmezi diye bir kitabı var. Mesela yeri gelmişken bugünün heybesinden o çıkmış olsun. Eğer kütüphanesinde olmayanlar varsa, okumayanlar varsa o kitaba bir baksınlar. İnsan kaotik, insanın bir bilinmezliği var. Aslında biraz da aşkların, ilişkilerin bitmesinin sebebi de bu. Diyoruz ki ya sen böyle değildin diyorsun. Bildiğini varsayıyordun. Halbuki bilmiyordun. İnsan bilinmez çünkü. O da seni bildiğini varsayıyordu. Ama bilmiyordu. Çünkü insan bilinmez. Belli bir oranda bilinebilir. Belli bir miktarda bilinebilir. Bilmeye gayret ettiği oranıyla bilinebilir. Ki insanın kendisini bilmesi bile buna bağlı ya. Dolayısıyla kargaşamızı bilmez, karmaşamızı bilmez, iç mücadelelerimizi bilmez, kurallara uymayışımızı bilmez, içinden çıkamadığımız duygularımızı bilmez. Yani dolayısıyla kaotik ilişki, kaotik ortam, kaotik şehir gibi kavramları da gündemimize alarak bugün burada bitirelim efendim. Yarın 19 Mayıs gençlik üzerinde konuşmaya çalıştık. Hakkımız değil belki ama biz zaten radyocuyuz. Sosyal bir mesele üzerinde yoğunlaşıyoruz, yazıyoruz, çiziyoruz, konuşuyoruz. Uzmanlar onlar. Yani pedagoglar daha doğrusunu söylerler, psikiyatrlar daha doğrusunu söylerler, psikiyatri uzmanları, psikologlar daha doğrusunu söylerler. Ama bizler de bu hayatın birer bireyi yaşayanı olarak, konuşanı, söyleyeni, anlamaya çalışanı olarak, dostlarıyla oturup kalkanını paylaşanlar olarak da bizim de bir fikrimizin olması lazım. Dolayısıyla bizim söylediklerimiz hayata dair, hayattan topladıklarımıza dair, buradan geliştirdiğimiz tefekkürlere dair uzmanlık gibi düşünülmemesi lazım. Onların alanı zaten yapadursunlar, yapıyorlar da zaten. Peki efendim, hepinizi Cenab-ı Hakk'a emanet ediyorum. Çarşamba günü başka bir konuyla tekrar buluşmak dileğiyle hepinize sonsuz muhabbetler, sonsuz selamlar efendim.
1: Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Tergenmer ile geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor.

dünyada özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

dergah-ı ilahidir. Makam-ı Mustafa'dır bu. Medet Allah, sana sundum elimi, bizi güzel Muhammed'den ayırma. Gayrı kime arz edeyim halimi, bizi güzel Muhammed'den ayırma. Gerçi kim günahın bahrine daldım, illaki acizim, biçare kaldım. Sailim, kapına yalvarı geldim, bizi güzel Muhammed'den ayırma. Ey keremler kanı, gani celilim, İbrahim'e dedin dostum, halilim, zahirde batında oldur delilim, bizi güzel Muhammed'den ayırma. Göster cemalini bize, görelim. Ayağı tozuna yüzler sürelim. Kabul et, canımız kurban verelim. Bizi güzel Muhammed'den ayırma. Gerçi kim katında karadır yüzüm, İlla ki fazlına bağlıdır özüm. Cümle yaranlara budur niyazım, bizi güzel Muhammed'den ayırma. Ol gün İsrafil'in suru uğuracak, silkinip toprağın kalkıp duracak, bölük bölük divanına varacak, bizi güzel Muhammed'den ayırma. Pirimin himmeti yoldan ırmasın, meleklerin gelip haber sormasın, sıratı mizanı gözüm görmesin, bizi güzel Muhammed'den ayırma. Ebu Bekr-i Ömer Osman Ali'nin burhanıdır anlar selam yolunun. Hürmetine Mevla cümle velinin, bizi güzel Muhammed'den ayırma. Enbiya, evliya çıkar köşküne, mest olurlar anberine, miskine. İmam Hüseyin'in kanı aşkına, bizi güzel Muhammed'den ayırma. Ümmi Sinan söyler sözü gümansız, huri cennet gerekmez bize ansız. Ne derler cesedi içinde cansız, bizi güzel Muhammed'den ayırma.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Teregenmer ile geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor. Hep İstanbul ve Üsküdar Üniversitesi Diş Hastanesi, bilim ve uygulama ortaklığında sağlıkta öncü, yüzden fazla bölümle kariyerde güçlü, mavi diploma ile dünyada özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Teregenmer ile geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor. Hep İstanbul ve Üsküdar Üniversitesi Diş Hastanesi, bilim ve uygulama ortaklığında sağlıkta öncü, yüzden fazla bölümle kariyerde güçlü, mavi diploma ile dünyada özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Teregenmer ile geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor.

dünyada özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Merhaba ey ehli dil. Akıldır yolumuzu aydınlatan kandil. Sabrı merhamet yarana, sevgiyi eylese bil. Her şeyi bilmen gerekmez, yeter ki haddini bil.

Nadana yol sorulmaz deme, burası neresi? Deryaların ortasında su akmazın deresi. Ne akarsa heybemizden olalım razı, kimine kaburga dolması, kimine fasulye piyazı.

Merhaba ey dervişan, doğrunun yanındadır Allah vazimuşan. Kestirme yolu bilmeli, erken varamaz her koşan. Düze inecektir elbet karlı dağları aşan. Sonunda huzur bulur menziline ulaşan. Mevlam kimseyi komasın yarı yolda perişan. İlahi sevdayı oturttuk gönül tahtına. Yiğit her dem vefalıdır ahdına. Açalım heybemizi, görelim ne gelir elimize. Zurnada peşrev olmaz, ne çıkarsa bahtımıza.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Değerli dostlar, Üsküdar Üniversitesi Radyosu, Radyo Üsküdar'dan 4 Haziran 2026 Perşembe gününden cümlenize selam olsun, muhabbetler olsun, hoş sohbetler olsun efendim. Bendeniz Uğurcan Polat, radyolarını yeni açan değerli dostlarımıza bir kere daha bu mikrofondan muhabbetlerimi iletiyorum. Volkan Konak'tan güzel bir eser, Hey Sevda Kuşu, bunu dinledik. Efendim, bugün konumuz laklak üzerinden gelişecek. Ardından ise Kurabahane-i Laklakan'dan bahsedeceğim size. Belki de çoğunuz biliyorsunuz ama bir kere de fakirden dinleyin bakalım. Günlük dilde laklaktan uzak kalmamız elbette gerekiyor. Söylediklerimizin bir anlamı olmalı, bir hedefi olmalı, bir istikameti olmalı, bir kaynağı olmalı, bir asla dayanmalı. Bir asla dayanmayan, bir sağlam bir asla dayanmayan sözler, kelamlar elbette doğru bir sonuca ulaşmayacak. Çünkü doğru bir istikamette gitmiyor demektir. Ahmet Haşim'in böyle bir kitabı var. Ona da sözü getireceğiz ama biraz sona doğru. Değerli dostlar, Leyleğin ömrü laklakla geçer demişler. Biz bunu bugünkü lisan ile lakırdı da diyebiliriz. Yani ağızdan çıkar, bir kelimedir, bir manası vardır. Ama o kelimeleri derin bir anlama yönelik olarak söylemediğimizde, bir yere matuf olarak söylemediğimizde, yani bir amaç gitmediğinde o kelimeler bir sohbet niteliği taşımaz, bir manaya gelmez. Dolayısıyla lakırdı diyebileceğimiz bir seviyeye düşer. İşte o zaman da biz buna laklak diyoruz. Yani aslında ses çıkarmaktan öteye gitmeyen bir durumdan burada bahsediyoruz. Esasen günlük sohbetlerimizi, konuşmalarımızı, muhabbetlerimizi topladığımızda ve sahih bir biçimde yaklaştığımızda, adil bir biçimde yöneldiğimizde, sözlerimizin, sohbetlerimizin, oturup kalktığımız arkadaşlarla olan muhabbetimizin çoğunun ne yazık ki çok da mana içerdiğini aslında söyleyemeyiz. Bir

lakırdı seviyesine düşürdüğümüzü görürüz. İşte Leyley'in ömrünün laklakla geçtiği gibi biz de yenilik içermeyen, enerji taşımayan, kişinin yani söyleyenin kendisine de şifa olmayan, duyanlara da merhamet ve şifa taşımayan, söylenmese daha iyi olur diyebileceğimiz bir çerçevenin içerisine giren sözlere bizler laklak diyoruz. Bunlara da günlük değil de bazen ya biriyle oturduk, bir saat oturduk, çay içtik, kahve içtik filan diyoruz mesela. Bunu söylediğimiz kişi bize diyor ki, peki ne konuştunuz? Hangi mevzuyu müzakere ettiniz? Öğrendiğiniz yeni hangi konu üzerinde fikir teatisinde bulundunuz? Nasıl bir müzakere oldu? Nasıl bir karşılıklı etkileşim? O konuyu, o mevzuyu, o kavramı derinleştiren, açan nasıl bir yere, nasıl bir kıvama geldiniz dediğinde, eğer gerçekten mana yüklü kelimelerle ve hedefe yönelik olarak bir mana taşıyan hedefe yönelik kelimelerle konuşulmadığında şöyle cevap veriyoruz genellikle. Ya bir şey konuşmadık aslında, havadan, sudan. Aslında havadan ve sudan konuşmuş olsak bu da bir kazanımdır. Çünkü havayı konuşmak bambaşka bir şey. Hava zerreleri, onların taşıdığı anlam, bizim seslerimizi iletiyor olması, kainattaki sesleri duyabiliyor olmamız, bütün bunlar hava zerrelerinin, değil mi, moleküllerinin bize taşıdığı bir şey. Yani gerçekten havadan konuşabilsek, havanın niteliğinden, özelliklerinden, bunun insana sağladığı durumdan, Cenab-ı Hakk'ı yarattığı bu havanın bize nefes olarak geri dönmesinden, karşılıklı kulaklarımıza götürmesinden, atmosferde, boşlukta diyelim ki bu sesi taşıma biçiminden, onların taşıyıcılığından, bir görevinden, bir nevi melek görevi görmesinden, kulağımıza gelmesinden, o sözün bizim söylediğimizin onun kulağına gitmesinden, yani havadan bahsedebilsek, yani gerçek anlamda havadan bahsedebilsek, bu da çok karlı bir sohbet olur. Belki bir gün havayı da konuşuruz. Yani bu hava ne kadar önemli diye konuşuruz. Ama burada kastedilen şey berhava anlamında hava. Yani boşa giden, berhava olmuş, anlamsız, hevadan konuşulan, hevesten konuşulan, nefisten konuşulan, malayani anlamına geliyor. Havadan, sudan. Efendim, bir amaca yönelik olarak yaşayanlar, yani kalbine iman yazılanlar elbette havadan sudan konuşmazlar. Leyley'in ömrünün laklakla geçtiği gibi onların ömrü laklakla geçmez. Onların ömrü lakırdılarla geçmez. Çünkü onlar vahiy ilahiden bir prensip almışlardır. Bir nitelik almışlardır. Bir yere yönlendirilmişlerdir ve vahiy ilahiden bir yere yönlendirildiğinde bu konuyla ilgili hemen hepimizin hatırına gelebilecek olan bir ayeti hatırlatmak isterim. Kalbinizde kayıtlı olduğuna inandığım, güvendiğim bir ayeti kerime bu. Onlar sözün en güzelini dinlerler mealinde bir ayet var. Elinde meal olanlar bakabilir. Onlar her sözü dinlerler, sözün en güzeline uyarlar. Yani onlar lakırdıların peşinden gitmez, laklakların peşinden gitmez, havadan sudan konuşmaz, belheva olan, yani ne dinleyene, ne söyleyene, ne de başkalarına, kenardan diyelim ki yancılık yapanların hiçbirisinin ruhuna dokunmayan, şifa olmayan, onların bir derdine derman olmayan, yaralarına merhem sürmeyen, acılarını gidermeyen, hüzünlerini kaldırmayan, kederlerini ortadan kaldırmayan, onlara bir sevinç, bir neşe, bir tebessüm, bir muhabbet taşımayan o sözler, yani hevadan gelen sözler, hava olan sözlerden kaçınırlar. Onlar sözü dinlerler,

en güzel söze uyarlar. O en güzel söze uymanın getirdiği de başka özellikler de oluyor elbette. O en güzel söze uyanların hayatı berheva olmuyor. Havadan sudan konuşmuyorlar. Laklak ile geçirmiyorlar. Sözlerini lakırdı seviyesine düşürmüyorlar. Çünkü onlar her sözü dinlerler, sözün en güzeline uyarlar. Peki sonra ne geliyor? Onlar yükselen sözler söylerler. Yükselen sözler. Efendim, yükselen sözler söyleyebilen kalplere sahip olmayı Allah hepimize nasip etsin. Yükselen sözlerin peşine düşebilecek bir akıl yürütme becerisine sahip olanlardan olmaklığımız nasip olsun inşallah. Dolayısıyla sadece dişlerimizi birbirimize çarparak, damaklarımızı birbirine çarparak leyleklerin ses çıkardığı gibi laklak sesi, sadece laklak sesi çıkartanlardan olmamaya çalışmak lazım. Çünkü mümin dediğimiz kalbine iman yazılmış olan, bir hedefi olan, bir ürküsü olan, bir istikameti olan, bir yaşama prensibi olan ve bir amaç uğruna yaşayan, kendini gerçekleştirmek üzere okuyan, dinleyen, söyleyen kişiler her sözü dinlerler evet, ama onlar en güzeline uyarlar. Şimdi en güzel sese uymadığımız zaman, yani laklaklara kulak kabarttığımız zaman ve en güzel sese uymadığımız zaman geriye ne kalıyor arkadaşlar? O zaman lakırdılarla bir arada olmamız kalıyor ki o da insan için hiç de kabul edilebilir değil. Evet değerli dostlar, bu meselelere dikkat etmek lazım. Bunlar çok önemli konular. Yükselen sözlerin sahibi olmamız lazım. Laklaktan kurtulmamız lazım. Havadan sudan konuşmaları bir tarafa bırakmak lazım. Hayatı anlamlı olan ya da hayatın anlamlı olduğunu düşünen ve bu anlamın, bu mananın, bu inceliğin peşinden giden insanlar hayata anlamsız sözler üretmezler. Hayata anlamsız sözler yüklemezler. Çünkü o sözlerin kayıt altında olduğunu, kalıcı olduğunu bilirler. Dolayısıyla leyleğin ömrü laklak ile geçer sınıfına girmemek için uğraşırlar. Çünkü zaten kalbine iman yazılmış olanlar bundan beridirler.

Evet değerli dostlar, bu konuya devam edelim ama önce bir yine bir Gül Nihal diyelim. Münip Utandı'dan gelsin. Türk sanat musikimizden bir eserle devam edelim. Ardından yine Laksak'tan biraz bahsedeceğiz. İnşallah konuşmalarımız Laksak sınıfına girmez. Öyle telakki edilecek bir noktaya gelmez. Sonunda meseleyi Kurabahane'yi Laksak'a bağlayacağız efendim.

Evet değerli dostlar, tekrar beraberiz. Bir kere daha merhabalar. Radyolarını yeni açmış bulunan değerli dostlarımızı bir kez daha selamlıyorum. Radyo Üsküdar'dasınız. Üsküdar Üniversitesi Radyosu'ndan duyuyorsunuz bizleri. Efendim, yükselen sözlerden bahsetmiştik. Yükselen sözlerin meselesi önemli tabii. Çünkü yükselen bir söze, en güzel söze sahip olan, en güzel söze muhatap olan, allemehül beyan kılınan, beyana yetkili kılınan, beyana yetenekli kılınan, inanmış bir kalbin elbette havadan sudan konuşmaya, anlamsız sözler söylemeye, boş zaman geçirmeye, laklak ile zaman geçirmeye ihtiyacı olmaz, tenezzülü olmaz. Daha doğrusu bunların içerisine girmez. Bu hiçbir zaman hani böyle boş konuşmayalım, işte yani illa dünyamıza, ahiretimize yaramayan bir şey söylemeyelim gibi de anlamayabiliriz. Beşer olarak zaman zaman da öyle şeyler konuşuruz. Trafikten konuşuruz, ekonomiden konuşuruz, yükselen durumdan konuşuruz, piyasadan konuşuruz, şuradan konuşuruz, buradan konuşuruz. Yani bunlar olabilen şeyler. Ama kastettiğimiz mesele hayatımızın ana gövdesini, ana artelini oluşturabilecek şekilde bunu sokmamış olmak. Yani koskoca bir günde bir ayet okumamış, bir hadis okumamış, bunun üzerinde düşünmemiş insanlar olarak, yani bu kadar lakırdıları çoğaltmak, bu kadar boş sözleri çoğaltmak, bu kadar güzel olmayan Cenab-ı Hakk'ın tanımıyla sözleri çoğaltmanın bize, bizim ruhumuza vermiş olduğu bir ağırlık olması lazım. O bakımdan bu laklak konusunu bence öylesine durup geçemeyiz. Evet, aslında laklak konusu aynı zamanda değerli dostlar biraz da gevezelik anlamına gelmektedir. Gevezelik ise biliyorsunuz yani bir anlam içermeyen, hedefi olmayan, sırf konuşmak amaçlı arkası arkasına bağlanan anlamsız sözler söylemek olarak tarif edebiliriz.

Yani bazen bunlara divane de filan denilir ama ben hani çok da o şeyde değilim, divane denebileceğini düşünmüyorum. Çünkü divane dediklerimiz gerçekten anlamlı sözler söylerler. Az konuşurlar, öz konuşurlar, çarpıcı konuşurlar. Öyle bir söz söylerler ki onlarca bilginin, alimin, hocanın, vaizin, din anlatıcısının, mürşidin, öğretmenin, yazarın, çizerin, şairin, şunun, bunun, gazetecinin söylediği sözleri neredeyse tümünü içine alabilecek bir öz, bir özet, bir üsare içeren bir söz söyleyebilirler. Divaneler başka. Onun için demişlerdir ki, divaneden bir söz gelir, divanlara sığmaz. Dolayısıyla onlara bunu hamletmek doğru değil. Laklak etmek demek, yani ciddi bir amacı yok. Yani gündelik mevzular. Trafik öyle mi oldu? Şu böyle mi oldu? Aa, bugün çok güzel görünüyorsun. Bu kıyafetini nereden aldın? Daha önce görmemiştim. Ne kadar çantan sana yakışmış? Makyajın saçına ne kadar uymuş? Filan gibi böyle gündelik şeyler. Bütünüyle kendimizi bundan alıkoyamayacağımız da malum tabii ki. Bu dünyada yaşıyoruz, bu hayatta yaşıyoruz. Sürekli ilim konuşmak, sürekli mana konuşmak, sürekli bir hakikat üzerine konuşmak da elbette mümkün olmayabilir. Ama hedefimiz bu olmalı, istikametimiz bu olmalı. Yani düşünün ki iki önemli insan bir araya gelmiş. Yani konuşabilecek, bir fikri olan, okuyan, çizen, not alan kişiler bir araya gelmiş. Oturmuşlar bir saat, kahve içmişler, çay içmişler, hal hatır sormuşlar, birbirlerinin gönüllerini eylemişler, birbirlerini gönüllemişler, birbirlerini hatırlamışlar, birbirlerinin hatırlarını âli tutmuşlar. Ama düşünün ki o bir saat, bir buçuk saat içerisinde bir kelime bile Allah'ı anlatan, Allah'ı hatırlatan, vahyi içeren bir kelime söylememişler. Ama diğer söylediklerinin tümü de güzel sözler, yani dünyaya ait sözler, yani işe yarayan sözler. Bu makbul olabilir, yani kabul edilebilir. Ama bir mümin kalbi dünyaya ait işe yarayan şeyler söyleyebildiği halde, bir saat oturduğunda bunları konuşabildiği halde, o bir saat içerisinde hiç mi Allah'tan bir şey bahsetmez? Hiç mi Allah'a ait bir duygu gelişmez? Hiç mi o iki insan birbirine Allah'ı hatırlatmaz? Onu hatırlatan iki cümle kurmaz? Hiç mi Fahri Kainat Efendimizin adı, manası, hissiyatı, titreşimi, elektriği geçmez? Hiç mi ondan bir hayat numunesi, bir hadis geçmez? Şimdi bir mümin için, kendini laklaktan alıkoymuş bir mümin için böyle sorduğumuz zaman bu ağır bir şey hakikaten. Bir taraftan böyle diyoruz ama diyelim ki bir saat dedik, bir buçuk saat. Bırakın bir saat, bir buçuk saati. Gün boyunca yapmadığımız olmuyor mu? Ya bir gün geçiyor, onlarca kişiyle konuşuyoruz ya da belli kişilerle uzun süreler konuşuyoruz. Bir kere bile bir ayet anlamı geçmiyor. Manaya, hakikate, marifete, insanın ruhuna, gönlüne, geleceğine, hedefine, insanın öte yakayı ilgilendiren bir cümle hiç mi söylemez dediğimizde bunun altından kalkabilir miyiz? Eğer söyleyemediğimiz zaman aslında o diğer bütün söylediklerimiz bir yerde laklak adına şeyine, parantezine giriyor anlamına gelebilir. Değerli dostlar, şöyle de düşünün bir tane. Mesela diyelim ki eşiniz var, kocanız var, karınız var, çocuklarınız var, öğretmensiniz, öğrencileriniz var, sosyal altyapılı bir insansınız, dostlarınız var, oturup kalktınız, birbirinizi özlediğiniz, görmek istediğiniz, bir araya gelmek istediğiniz ve bir araya geldiğiniz insanlar var. Onlarla bir araya geldiğinde hiç bunlar konuşulmaz mı? Yani hep malayani, hep boş, hep berhava olacak havadan mı cümleler kurulur arkadaşlar? Yani düşün, akşam bir arada oluyorsun kaç saat, eşinle bir kere bile Allah'ın bir ayetini konuşmamışsın. Hatta ben bu meseleyi bir arkadaşımla konuştum. Abi dedi, sen çok nakavt edecek yumruklar atıyorsun bunları konuşarak dedi mesela. Allah Allah dedim. Şimdi düşününce diyor o arkadaş,

şu anda düşününce ben bırak bir günde eşimle sohbetim sırasında Allah'ı ve Fahri Kainat Efendimiz'i konuşmayı, hakikate, manaya ilişkin bir şey konuşmayı bir ay içinde bile bir konuşmuşluğum yok. Yani biz hiç ayet konuşmadık. Hiç Peygamber Efendimiz'den konuşmadık filan dedi ve o bu benim söylediklerimi yani birkaç saat için söylediklerimi bir nakavt eden bir yumruk gibi düşündü.

mevzular, parti patırtı konuları, işte futbol spor konuları, işte trafik konuları, hava durumu konuları, seyahat konuları, işte giyilen kıyafetler konuları, nasılım yerine nasıl görünüyorum konuları, bu kıyafet sana uydu konuları, öyledir böyledir konular, bütün bunlar konuşuyorsun. Ve o bir ay içerisinde, bir gün içerisinde ya da birkaç saat içerisinde hiç Allah'ı konuşmuyorsun ve nübüvvetin sahibi Efendimiz'i konuşmuyorsun ve sonra da çıkıyorsun, en güzel aşık benim, en güzel derviş benim, en güzel mümin benim, en güzel alim benim, en iyi öğretmen benim filan diye ortalarda dolanıyorsun. Bazen konuşuyoruz ama ezberler konuşuyoruz. Onu da bir araya almak lazım. Laklak olmasa bile manasını bilmediğin, anlamını yürümediğin, içeriğini kendi içine alıp hazmedemediğin mevzuları konuşmak laklak değil. Muhtemelen onun bir mertebe üstü. Ama bu da yeterli değil. Bu sefer bu laklak kısmını aşınca, lakırdı kısmını aşınca, havaya giden, belheva olan sözleri aşınca, bir üst katmana geçince bunları da konuşma fırsatımız olacak. Hadi daha fazla sözü uzatmayalım. Eğer sizi üzüyorsam üzmüş de olmayayım. Zara'dan Divane Aşık gibi dinleyelim. Ardından yine birlikte olalım.

Başka da buluşamasak da Radyo Üsküdar'da buluşabiliriz. Cuma günleri Üsküdar'da dostlarla beraber oturup muhabbet ettiğimiz meşkimizde buluşabiliriz. Yeter ki gönlümüz buluşmak istesin. Evet değerli dostlar, mesele mühim demiştik. En azından bence mühim yani. Şu laklaktan kurtulmak lazım. En yaygın kullanım şekli, yani boş konuşmak, gevezelik, anlamsız, hedefsiz, içeriksiz, insanın ruhuna, manasına, hakikatine, yaralarına şifa olmayan sözlere lakırdılar diyoruz. Yani diğer adıyla havadan sudan konuşmak diyoruz. Diğer adıyla anlamsız diyoruz. Diğer anlamıyla boş sözler, lakırdılar diyoruz. İşte bunlara atalarımız, kültürümüz leyleğin konuşmasını boş olarak saymış. Onların o çenelerini birbirine vurarak tak tak tak şeklinde çıkardığı sesleri lak lak şeklinde duymuş ve boş konuşmayı, berhava olan konuşmaları, boşa giden konuşmaları, hiçbir işe yaramayan konuşmaları, anlamsız lakırdıları lak lak diye çevirmiş. Onun için de kardeşim çok boş konuşuyor, hiçbir işe yaramıyor. Yani ömrü geçmiş, zamanı geçmiş, gelmiş 30 yaşına, 35 yaşına, 40 yaşına neyse. Hayata dair, hakikate dair, tevhide dair, manaya dair, muhabbete dair bir söz söyleyememiş. Bir anlamlı söz söyleyememiş. Kalbe ulaşan, kalbe dokunan bir söz söyleyememiş ise eğer insan. Bu çok ağır değil mi? Ne bıraktık geriye? Yani nasıl bir söz bıraktık? Yani biz göçünce arkadan bakanlar ne diyecekler? Ya şöyle bir sözü vardı diyebileceğimiz, diyebilecekleri hangi sözü bıraktılar? Biz büyüklerimizden, nenelerimizden, dedelerimizden bahsederken onlar bir tahsil görmedikleri halde, mektep medreseyi tanımadıkları halde, mürekkep yalamadıkları halde, bir rahlenin önünde diz çökmedikleri halde, hayatı okuduklarından, hayatı müşahede ettiklerinden, gerçek bir tabiat, kainat öğrencisi olduklarından nasıl güzel sözler söylemişler. Biz şu anda bile bir mevzuyu anlatırken o mevzuyu uzun uzun anlatmak yerine kısa bir biçimde, verimli bir biçimde anlatırken onlardan bir deyimi, bir atasözünü söyleyip hemen şudur diyoruz ve o bizim imdadımıza müthiş bir şekilde yetişiyor.

Böyle olunca da onların bu söyledikleri sözlere tahsilli olmadıkları halde lak lak etmemeleri, lakırdıda bulunmamaları, yükselen sözü fark etmeleri, sözleri dinleyerek en güzel sözü dinleyip, ona itaat edip, ona inkiyat edip, ona ittiba edip, onu hazmederek, kendi vücut dünyasında, kendi düşünce dünyasında onu formüle ederek hayatın içerisine kattıkları sözlere atasözleri diyoruz. Elbette hepsi değil ama manaya uyan, vahye uyan, hakikate uyan sözler bizim için kıymetli. Evet değerli dostlar, vakit geçirmek anlamında kullanılan sözler lakırdı sözler, laklak sözlere giriyor. Ne yaptınız diyoruz, ya vakit geçirdik diyoruz. Mesela bu da aslında yanlış bir kavram. Vakti değerlendirmek, vaktin kıymetini bilmek, vaktin hakkını vermek, Cenab-ı Hakk'ın en büyük nimetlerinden birisi olan vakti yerli yerince değerlendirmek, yükselen sözlerle değerlendirmek, en güzel söze vahya tabi olarak ürettiğimiz sözlerle değerlendirmek varken ve bununla yükümlüyken aslında biz diyoruz ki ya gittik filan yerde biraz vakit geçirdim. Ne yaptın? Sahile gittin, biraz vakit

geçirdim, ne yaptın, kafeye gittim biraz vakit geçirdim, ne yaptın, filan arkadaşlarla buluştum biraz vakit geçirdim. Yani Allah'ın vermiş olduğu o muhteşem sermayeyi yere saçtım demek. Yani boşu boşuna harcadım, belheva ettim, uçurdum, bir işe yaramadı anlamında kullandığımız bu söz gerçekten çok tehlikeli. Bizim irfan kültürümüzde biliyorsunuz bu vakitle ilgili söylenen sözler de var. Bunu laklakla, lakırdıyla da bağlayabiliriz aslında. Neydi o söyleyeceğimiz söz? İrfan kültürümüzde vaktin kıymetini bilmek esas alındığı için bunu yapabilenlere İbnül Vakt demişler. Ebul Vakt demişler. Vaktin babası, vaktin çocuğu demişler. Yani vakti verenin kıymet vereceği şekilde değerlendirebilen insanlara İbnül Vakt ya da Ebul Vakt diyoruz. O zamanın gereğini, o zeminin gereğini, o anın lazım gelenini en güzel şekilde değerlendirerek bunu bir kazanıma, bir manevi sonuca ulaştıran kişilere söylüyoruz bunu. Yani ancak bu da tabii laklaktan uzak kalmakla, lakırdadan uzak kalmakla elde edilebilecek bir şey. İbnül Vakt olan, bulunduğu zamanın ihtiyacına göre konuşabilen, buna göre değerlendirebilen, bir üretimde bulunan kişi demek. Zaten üretimde bulunmayan insanların hasta olduğunu çok yakından görürsünüz. O sebeple Hoca Ahmed Yesevi Hazretleri, hani mutfağındaki kadın, tarlasındaki çiftçi, tezgahındaki usta, işte rahlesindeki hoca, bu tarzda bir cümleydi mi ailenin hatırladığım kadarıyla, kötülük düşünmeye ve şeytanın vesveselerine kulak vermeye zaman bulamaz mealinde bir sözü var. Yani arkadaşlar, hepimiz vaktin hakkını veriyor olmamız lazım. Bu vaktin hakkını vermek demek sürekli konuşmak, sürekli terkinde bulunmak ya da nasihatta bulunmak anlamında değil. O içinde bulunduğun toplum, içinde bulunduğun kişiler, içinde bulunduğun zaman neyi gerektiriyor? Dinlemek de aslında vaktin çocuğu olmaya mani değil. Eğer konuşan kişi laklak değilse, belhava olan bir zamanı tüketmiyorsa, lakırdılar üzerinden konuşmuyorsa, yükselen sözlere tutunarak yükselen sözler, cümleler söylüyorsa, sohbetinin bohçasını buradan açmışsa eğer o kişi, onu aktif olarak dinlemek de vaktin çocuğu olmanın, Ebul Vakt olmanın, vaktin babası olmanın, İbnül Vakt olmanın bir gereği. Çünkü nitelikli dinleyemeyen kişi, dinlediğini anlayamayacağı için, oradan bir anlam devşiremeyeceği için, oradan bir hakikat, diyelim ki şulesi, ışığı alamayacağı için, kendisi de bunu hazmederek, içinde yoğurarak, tefekkür ederek, bir kavram haline getirerek, kavramlaştırarak, başkasına şifa olabilecek, başkasına yararlı hale gelebilecek bir cümleye çeviremeyecek. O bakımdan konuşmacının konuşmasında laklaktan uzak kalması kadar, bizler de dinlediklerimizi laklaktan uzak kişileri dinliyor olmamız gerekir. Laklak yapıyorsa, ezberden bahsediyorsa, anlamadığı manaları söylüyorsa, tefekkür etmediği şeyleri paylaşıyorsa, içeriğini hazmetmemiş, müşahede etmemiş, hayata katmamış, deneyimlememiş ya da başka bilgilerle, o konudaki başka bilgilerle onları konuşturarak arasındaki çarpıklıkları, açmazlıkları düşünmemiş, bunları gidermek için gayret sarf etmemiş bir adamı dinliyorsan, o da laklakı dinlemek anlamına geliyor. O zaman onun laklaklarıyla kalbimizi dolduruyoruz. İşte o zaman güzel sözlere uyarlar meselesini dikkate almamız lazım. Her sözü dinlerler, baktık ki laklak yapıyor, bu benim dinleyeceğim söz değil demek de vaktin sahibi olmayı, vaktin çocuğu olmayı, vaktin babası olmayı gerektiren bir durum. Dolayısıyla laklakın her türlüsünden uzak kalacağız. Etkin, doğru dinlemeler yapabileceğiz ki biz de düzgün cümleler kurabilelim,
insanların faydalı olabileceği, yakınlarımızın, çevremizin faydalı olabileceği söylerken bizi de yeniden bir müşahedeye, yeniden bir tefekküre, yeniden bir kavrayışa, yeniden bir anlama işçiliğine götürebilecek sohbetler yapmamız lazım ki konuşanlar olarak bize de yeni bir tefekkür kapısı açılsın ve o konuda daha evvel hissetmediğimiz, zihnimize gelmeyen, müşahede etmediğimiz, kavram üzerine düşünmediğimiz bir açılım, bir yolak, bir yol açılsın. Dolayısıyla laklak olmayan konuşmacıları dinlediğimizde bize zamanı laklakla geçirmek, yani zihinsel iç vesveselerle, yani iç laklaklarla, nefsimizin vesveseleriyle, laklaklarıyla onlara kulak vererek geçirmeden konuşmacının sözlerine odaklanarak, ondaki manayı kavrayarak, ondan bir mana devşirerek, onu hazmedip kendimizden yeni bir manaya, yeni bir ifadeye dönüştürerek sunduğumuzda iç laklakımızı da, yani nefsimizin vesveselerinde, kumkumalarında, çöp karıştırmalarında gidermiş olacağız. Yani böyle ya, lak lak boş boş konuşuyor, anlamsız konuşuyor, berheva olacak konuşmalar yapıyor. Evet, anlamı bu da. Sen bunun üzerinde düşündün mü hiç? Yani sen laklakçı mısın? Laklak yapan mısın? Laklak dinleyen misin? Hayatını laklakla, dedikoduyla, dedikoduya bile girmeden lakırdılarla geçiren bir insan mısın? Biz tam da dibindeyiz aslında bu konunun. Dolayısıyla hani bunları söylerken birine hitap ederek söylüyor gibi de düşünmememiz lazım. Allah bizi bundan korusun, laklaktan muhafaza etsin. Çünkü o laklakçılar, yani vahye bakıldığı zaman, aramızda hocalar da var, Hülya hocam muhtemelen onaylayacaktır, vahyin tesiri etmemesi için, işitilmemesi için Mekke müşriklerinin sözü çoğaltmaları, laklak yapmaları, aralarında konuşmaları, uğultular meydana getirmeleri ve Peygamberimizin lisan-ı mübarekiyle Fehmi Muhsin'inden gelen ayeti kerimelerin duyulmaması için bir eylem yaptıklarını da biliyoruz. Yani laklakların bizim kalbimizi kapatan, ruhumuzu örseleyen, vicdanımızın terazisine ağırlık getiren sözler olduğunu da buradan da anlıyoruz. Eğer buradan bakarsak laklak üzerinde şöyle bir tarife de varabiliriz. Bizim hakikati duymamızı, gerçekleri işitmemizi, marifete gitmemizi, şirkten, nifaktan kurtulup tevhid ehli olmamızı, değil mi? Muvahhid olmamızı, vahye yürümemizi, Fahri Kainat Efendimizin yolundan, izinden, tozundan ilerlememize mani olan her söylem, her anlatım aslında bu parantezin içerisine, bu laklak parantezinin içerisine girebilir. Vahiy sana işittirmeyen, Fahri Kainat Efendimiz'i sana işittirmeyen söz sana ne yapmış olur? Bu söz nasıl bir sözdür? İşte o zaman o da bu laklak kavramının içerisine girebilir rahatlıkla. Ya dolayısıyla üzerinde düşündüğümüzde aslında hepimizin başının püsküllü belası, şu laklak olayından kurtulmamız lazım. İşte böyle boş olan, hedefi olmayan kişilerin yaşamları için atalarımız leyleğin ömrü laklakla geçer demişler. İşi gücü olmayan, sorumluluk almayan kişileri ifade etmişler. Bütün zamanlarını zevzeklikle, bomboş şekilde geçen, gereksiz laflarla, yani laklakla geçiren, harcayan insanlara böyle demişler. Çünkü onlar üretken değiller, bir konuya yönelemiyorlar, dikkati dinleyemiyorlar, kendilerini bir hususa adayamıyorlar, ilmi meselelere yönelemiyorlar, bir şeyi tefekkür edemiyorlar, verileri birbiriyle kıyaslayarak bir sonuca ulaşamıyorlar, dinlediği her şeyi hemen kabul ediyorlar. Çünkü laklak olduğu için onun işine de geliyor aslında, o nefsinin işine geliyor. Oo, ne kadar güzel konuşuyor. Retoriklerle konuşan bir adam hiç hakikat konuşmadığı halde, ya ne kadar güzel konuşuyor, çok hoşuma gitti ya, nasıl heyecanlı filan diyorsun mesela. Belki de o söz hakikat içermediği için, laklak olduğu için öyle diyor da olabilirsin. Dolayısıyla bizi muvahhidliğe götürmeyen,
tevhide götürmeyen, dünyanın kokusunu üzerimize boca eden bu tür laklaklardan uzak durmamız lazım. Çünkü diğer türlü o bizim üretkenliğimizi, yani vahyi düşüneceksin, hayatı düşüneceksin, bedenini düşüneceksin, ruhunu düşüneceksin, kalbini düşüneceksin, nefsini düşüneceksin, nasıl çıkacağını düşüneceksin, Yusuf'un kuyusundan nasıl çıkacağını düşüneceksin, tevilat-ı hadis üzerinde düşüneceksin, hayat üzerinde düşüneceksin, kainat üzerinde düşüneceksin, yani üreteceksin. Bir fikir, bir enerji üreteceksin ve bunu hayata yayacaksın, dostlarınla paylaşacaksın. Ama laklakla eğer uğraşırsan, Mekke müşriklerinin Efendimizin söylediği vahyi mübini ilahiyi,

insanların duymaması için çıkardıkları uğultu gibi uğultulardan uzak duracaksın. Bu dinlerken sen bazen ayet hadis söylüyor olabilir. Seni oraya çekmek için onları kullanıyor olabilir. Buna da dikkat etmek lazım. Neyse, bununla bu kısmı toparlayalım. Bir Yozgat sürmelisi dinleyelim Yavuz Bingöl'den. Arkasından biraz ana başlığımız olan Kurabahane'yi Laklakan'dan da bahsetmiş olalım efendim.

Evet değerli dostlar, laklakla ilgili kısmı tamamlayalım. Eğer kaydedip de yapabilirsem sonradan gelen dostlar görmek isterlerse oraya da bakarlar. Allah bizi hayırlı işler, yararlı işler yapanlardan eylesin. Ameli salih demek zaten o, biliyorsunuz. Başkalarının yararına yapılan işler ve biz bununla da müminler olarak zaten ayrıca yükümlüyüz. Evet, son olarak kurabayı laklakandan bahsedelim de programın başlığındaki sözümüz boşa gitmiş olmasın değerli dostlar. Ama laklak kısmı herhalde benim hoşuma gitti. Akış öyle aktı. Daha çok bu kısmı anlatacaktım ama laklaktan aldık, laklakları yükselttik. Efendim, kurabahane laklakan diye bir kavram var. 19. yüzyılda Osmanlı döneminde Bursa'da kurulan ve günümüze kadar da değişik tadilatlar geçirerek gelen bir müessese aslında bu. Düşkün leylekler evi anlamına geliyor. Hasta leyleklerin tedavi edildiği hastahane, daha doğrusu şifahane demek daha doğru olur. Şifahane. Dünyanın ilk leylek hayvan şifahanesi, günümüz diliyle hastahanesi olarak kabul ediliyor ve ecdadlarımızın bu inceliğini görmezden gelemeyiz. Kelime olarak düşkün leylekler demek, kuraba, garipler demek, garip kalmış olan, yaralanmış olan demek, sinesi ateş almış demek, yüreği yaralanmış demek, oklanmış demek, değil mi? Dağlanmış demek. Garip dediğimiz kişi bu değil mi? Şimdi böyle baktığımızda aslında kendimizi de biraz kurabahane-i laklakan diye görüyoruz. Laklakanı yapıyoruz, bahsettik. Ama garibiz aynı zamanda. Yaralıyız aynı zamanda. Yüreklerimiz dağlanmış aynı zamanda. Yüreğimizdeki imana şirk ve nifak okları atılmış aynı zamanda. Kalplerimiz kanıyor ve ruhlarımız sızı içerisinde. Ama bunu fark etmiyoruz tabii. Aslında bizlerin de atalarımızın... Yayın gitti bu arada. Tekrar açayım, niye böyle oldu? Evet, bazen oluyor. Instagram'daki arkadaşlar duyuyor olabilir ama buradan yayın gitti. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim Salih'im. Bu arada yayının tekrar gelmesi için. Şöyle yapalım. Evet, tekrar geldi diye umuyorum. Herhalde duyuyorsunuz. Efendim, oluyor böyle şeyler. Şimdi bizlerin de bir kurabahane-i laklakanı olması lazım. Bizler de garibiz. Bizler de kalbimizden yaralanmışız. İmanımıza oklar atılmış, az evvel söylemeye çalıştığım gibi. Bizim de bir şifahaneye, bizim de bir düşkünler, garipler evine ihtiyacımız var. Bizim de sarılıp sarmalanmaya ihtiyacımız var. Merhamet kanatlarının gerilmesine üzerimize, şefkat kanatlarının üzerimize gerilmesine, Muhammedi muhabbetin şefkat kanatlarının, merhamet kanatlarının üzerimize gerilmesine ihtiyacımız var. Kurabahane-i laklakandaki leylekler kadar, belki onlardan daha fazla yaralıyız. Laklakla yaralıyız, boşluklarla yaralıyız, lüzumsuzluklarla yaralıyız, ömrümüzü, zamanımızı boşa geçirmekte yaralıyız. İbnül Vakt olamamakla, Ebul Vakt olamamakla yaralıyız. Etkin dinleyememekle ve nitelikli okumalar yapamamakla,
kalbimizi imar eden sözler dinleyememekle, yükselen sözlerle beraber yükselememekle, buna irade koyamamakla, özgürlüğümüzü bu yönde kullanamamakla biz de malulüz, biz de bu açıdan garibiz. Evet, bu düşkünlüğümüz düşünülünce bizim de birbirimizi merhamet etmemiz, muhabbet etmemiz, şefkat göstermemiz, yaralarımızı sarmamız, toleranslı davranabilmemiz, müsamahakar olmamız, yargılamamamız, ötekileştirmememiz, ittirmememiz, değil mi? Travmatik sonuçlara gidebilecek şekilde eylemlerde, söylemlerde bulunmamamız lazım. Peki yapıyor muyuz? Yapmıyoruz. Göç dönemlerinde sakatlanan, kanadı kırılan veya yaşlandığı için beslenmeye ihtiyaçları sebebiyle o sürüye katılamayan göçmen kuşlarının bakımlarını, tedavi ve beslenme ihtiyaçlarını karşılamak üzere ecdadımız kurabahane laklakanları kurmuş. Biz de birbirimize o garipliğimizi ve laklakla geçirilen ömrümüzü hakikati sözlere, yükselen sözlere, aydınlatan sözlere, yükselten sözlere, değer biçen, bize değer katan sözlere götürmemiz lazım. Bu merhameti kendimize yapmamız lazım. Değerli dostlar, bizim de kanadımız kırık, bizim de kalbimiz kırık, bizim de yüreğimiz kanıyor sadece leyleklerim. Belki de böyle olduğu için, kalbimiz kanadığı için, kalbimizdeki imana şirk okları atıldığı için, lüzumsuzluklarla zamanımız doldurulduğu için, Ebul Vakt ve İbnül Vakt olamadığımız için, hakikat yolunu istikamet diye bize göstererek batıla yönlendirildiğimiz için belki de kalplerimiz kırık, yüreklerimiz örselenmiş halde, pörsümüş halde. İşte buradan çıkabilmek için bizim de bir tevhid kurabahanesine, değil mi? Bir muhabbet kurabahanesine, gariphanesine ihtiyacımız var. Böyle bir şeyi erkekler meydana getiremeyeceğine göre, kuramayacağına göre, o zaman birbirimize kalplerimizi kurabahane, şifahane yapmamız lazım. Birbirimizin kalbinde şifa bulmamız, birbirimizin kalbinde merhametle dokunuşlarımız, birbirimizin yüreğini harekete geçirmemiz, birbirimizin muhabbetiyle muhabbet ateşini, közünü alevlendirmemiz lazım. Bunu yaparsak bu kurabahaneden, kalbimizin kurabahanesinden, ruhumuzun kurabahanesinden, muhabbetin kurabahanesinden şifayab olarak çıkmamız nasip olur. İnşallah tevhide ulaşarak, şirkin pisliklerinden uzak kalarak, dünyanın yaralayıcı rüzgarlarından, o böyle hani simsiyah olmuş yüzlerimizi, kalplerimiz gibi, onlardan kurtularak, yedi beyza gibi bembeyaz olarak, değil mi Allah'ın, çıkarız inşallah. Bunun için de dua edelim, ne diyelim, hayırlar, huzurlar dileyelim. Kurabahane-i Laklakan demişti ki 19. yüzyılda ecdadımız Osmanlı tarafından kuruldu, Bursa'da kuruldu. İlk leylek hastanesi şifa evi olarak düşünülüyor. Leylekler düşkün leylekler evi olarak da tabir edilebilir. Garip leylekler hastanesi anlamına geliyor.

Göç dönemlerini söyledim. Sakatlananlar, kanadı kırılanlar yapılıyordu. Halkın merhameti ve özellikle Bursa'da hafhaflar burayı desteklemişler. Yani ayakkabıcılar desteklemişler. Çarşı esnafı desteklemiş. Sadakalarını, bağışlarını buraya yönlendirmişler. Buraya istikametlendirmişler. Ve bu sadakalarla, bu bağışlarla ayakkabıcılar esnafının, çarşısının esnaflarıyla bu iş yapılmış. Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde tarihi Irgandı Köprüsü'nün hemen yanında yer alıyor bu kurabahane-i Laklakan. Yıllar içinde tabii bakımsız olduğu zamanlar oldu, yıkılan yerleri oldu, tarihi bir yapı. Osman Gazi Belediyesi tarafından aslına uygun olarak restore de edilmiş. Yolu düşenlerin gitmesi önerilir tabii. Günümüzde sokak hayvanlarına ve kuşlara hizmet veren bir klinik veya kültür merkezi olarak varlığını şu anda sürdürüyor. Ama başında işaret etmiştik, bir arkadaşımız da buradan hatırlatmıştı. Onu da söyleyelim. Modern Türk şiirinin ve neslinin öncelerinden Ahmet Haşim'i bilirsiniz. Onun 1928 yılında basılan bir kitabı var. Kitap bu ismi taşıyor. Meraklıları için okunmasını öneririz. Bursa gezisi sırasında bir mekandan etkileniyor işte. Bu mekandan etkileniyor ve bu ünlü yazarımız ünlü makalesini alıyor. Daha sonra esere de isim oluyor. Edebiyat, sanat, mimari, sinema, toplumsal eleştiri ve yazarın iç dünyasını yansıtan denemelerden oluşuyor. Fıkra tarzındaki yazılardan oluşuyor. Burada yaralı leyleklerin durumunu gurbette yalnız ve hüzünlü insanlara benzetiyor Ahmet Haşim. Pek çok yayınlar yayın evi tarafından galiba neşredilmiş ama canlı yayınları benim aklımda kalanı. Evet değerli dostlar, bugün de burada nihayetlendirelim. Sizi daha fazla sıkıntıya sokmayalım. Laklakı uzatmayalım. Ama bizim de Kurabahane-i Laklakan gibi bir muhabbet kurabahanesine, bir sevgi kurabahanesine, bir aşk kurabahanesine, bir şefkat kurabahanesine, kırılan kalplerimiz, kanayan gönüllerimiz, örselenmiş ruhlarımız, travmatize olmuş bedenlerimiz ve düşüncelerimizin şifaya bulması için ve laklaklardan kurtularak gerçek sözlere, yükselen sözlere, yükselten sözlere, şifa olan sözlere, vahyi ilahiye, Fahri Kainat Efendimiz'e götüren bir kurabahanemiz olsun. Bu fiziki olarak olamayacağına göre yaşadığımız dünyanın mevcut şartlarında birbirimize gönüllerimizi bir kurabahane olarak açalım. Birbirimizin gönlünde şifa bulalım. Birbirimizin gönlünde kırılmış kanatlarımızı saralım. Kanayan yaralarımıza merhemler sürelim. Sevgiyle, şifayla birbirimize bakalım diyerek bugün de programımızı kapatalım. Biraz hareketli bir eserle bitirmek istiyorum. Yıldıray Çınar'la sonlandıralım. Dere boyu kavaklar diyelim. Hareketli bir eserle de bitirmiş olalım. Evet, Cenab-ı Allah birbirinin gönlünü birbirine kurabahane yapanlar, şifahane yapanlar, garipleri besleyenler, kırılmış kanatları onaranlar, kanayan yaralara şifa olanlardan bizleri eylesin diyerek hepinize sağlık, sıhhat diliyorum. Yarın yine aynı saatte Üsküdar Üniversitesi Radyosu, Radyo Üsküdar'da buluşmak dileğiyle yine heybemizi sırtımıza atacağız. Bakalım nasibimize ne var diyeceğiz. Yola birlikte revan olacağız. Ve yine çıkan bir kelimeyi, bir kavramı, bir manayı, bir hakikati kendimizce dillendirmeye çalışacağız. Laklaka gitmeden dillendirmeye çalışacağız. Ve sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. Ama saat 11'de geç geliyor bazı dostlarımız. Geç gelmeyelim, saat 11'de buluşmak dileğiyle. Bu program bir de gece saat 23'te radyodan tekrar ediyor. Bildiğinizi varsayıyorum ama tekrar hatırlatalım. Hayır ve huzur diliyorum efendim. Ya selam.

0: Burcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Hey Be programını dinlediniz.
1: Radyo Üsküdar.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Teregenmer. İle geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor.

adı Özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu

Kulağını anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Seni de vururlar bir gün, ey acı, uçuşup durduğun kanatlarından. Sazın, sözün, türkülerin tükenir, ellerin koynunda kala kalırsın. Şakaklarına kar yağıyor bilesin.

hacı. Gül açan yüzlerimizde göğeriyor rengin senin de. Biz seni ta eskilerden tanırız. Hani göğüslerimize taş olur inerdin. Avuçlarımızda Hira dağıydın.

Trali Özler'in Washington'dan ayarlandığını. Seni de yakarlar bir gün ey acı. Bir taptuk kul gözlerinden vurursa parmakların eğri ağaç tutamaz. Çığlıkların çağlar aşar, duymazsın. Ve ben biliyorum, örümceği, mağarayı, güvercini, asayı ve İbrahim'in baltasını ben biliyorum. Nereden başladı bu kesik dans? Ve bu dansa karşı afyonlanmış hecin yüzlü insanlar kim? Kim kimin yanında? Kim kimin karşısında? Meclis kürsüsünden konuşan bu adam kim? Üsküdar Kız Lisesi'nde okuyan genç kız çantasında kimin fotoğrafını taşıyor? Kadıköy vapurunda sigara tüttüren delikanlılar neden gülüyorlar ki?

Seni de vururlar bir gün ey acı, Filistin'de sapan taşlı çocuklar. Dalın, kolun, fidelerin budanır, kuru bir kütükle kala kalırsın. Öyle bakmayın balkonlarınızdan. Fırat Nehri ayrılık çıbanına tutuldu. Damarlarımızı yırtıyor. Tuna Nehri onulmaz boşnak sızıları pompalıyor yüreğime. Plevne türküleri altlara dönüşürken Çeçenya'da yiğitler inancın, emeğin ve aşkın kılcal damarlarına ulanıp sustular. Ve ne Bağdat'tan, ne Şam'dan, ne Mekke'den, ne Diyar-ı Bekir'den, ne İstanbul'dan, ne Buhara'dan bunca telefon direğine rağmen kimse kimseyi duymuyor. Seni de vururlar bir gün ey acı, Halepçe'de soldurulmuş gül gibi. Bu sevdaya düşsen sen de yanarsın. Suskun, sıcak, uzun yaz geceleri. Ve siz ey analar, hani siz gecelerinizi böler, çocuklarınıza ninniler söylerdiniz. Hani siz fatihler doğururdunuz. Gelin kızların giysileri kirletildi. Çocuklar hep yetim kalıyor. Elem yecidke yetimen feerler.

0: Ve ben biliyorum, ben biliyorum İstanbul'un, Bağdat'ın, Diyarbakır'ın, Mekke'nin birbirine nasıl bağlandığını, nasıl çözüldüğünü sonra. Ey insan, ey insanlık, ayağa kalk. Kolları ve bacakları budanmış delikanlıları, boyunları gövdesinden ayrılmış insanları, gözleri uyur gibi kapanmış kan pıhtıları içindeki bu çocukları, gelişmiş laboratuvarlarınızda dikkatle inceleyin. Ve bir gün bu dünya gül bahçesine dönecek. Bunu böylece bilin ve...
1: Radyo Üsküdar.

0: Radyo Üsküdar.
1: Herkese merhabalar. Hocam, çok güzel sorularımız var. Sevgili izleyenlerimiz bugün bizi biraz zorlayacak demektir. Şöyle ilk sorumuza geçmek istiyorum ki, hocam, üniversiteyi kazanan gençlerin hem akademik hayatlarını hem de dini yaşantılarını dengelemek konusunda biraz kaygılı oldukları dönemlerdeyiz. Bununla ilgili çok güzel bir soru gelmiş sevgili izleyicimizden. Aynen okumak istiyorum size. Şöyle ki, bir genç akademik hayatını sürdürürken hem dini hem de akademik hayatını nasıl sahip çıkar?
2: Öğrencimiz eskimez, evrensel, kadim bir soruyu soruyor. Orta çağla birlikte dünya bu soruya verdiği cevap değişti. Yani orta çağla birlikte bizim medeniyet coğrafyamızda bu soruya cevap konusunda kafa karışıklığı yaşıyoruz. Halen belirsizlik var. Ve bu Batı dünyası da bu sorunun cevabında bu soruya sadece tek yönlü bir cevap verdi. Bir sentez ulaşamadı. Fakat 21. yüzyıldaki bilimsel biriken kanıtlar ve hem kuantum fiziğinin hem nörobilimin sunuları hem de determinizm, yani pozitif bilimin ortaya çıkan determinizm var. Yani nedensellik bağı var. Her şey bir sebebi vardır. Bunu üzerine şu anda kuantum fiziğinin gösterdiği süper determinizm, bu bize şunu söylüyor: bilimler tektir. Ve bilimler madde bilimleri ve mana bilimleri olarak ikiye ayrılıyor. Madde bilimleri fiziksel dünyada gördüğümüz bilimler, mana bilimleri yani anlamsal bilimler, manevi bilimler, manasal bilimler diye ikiye ayırdığımızda göreceğiz ki bilimler aynı hakikatin iki ayağı ve bunu bu gözde bilimlerin bütünlüğü şeklinde yaklaştığımız zaman bir üniversiteye gelen bir genç okuduğu, bir lisedeki genç de aynı şekilde okuduğu akademik bilgilerle anlam bilimlerinin sentezini yapabilir. Birbirinin rakibi değil, birbirinin alternatifi değil, birbirinin tamamlayıcısıdır. Madde bilimleri de mana bilimleri birbirinin tamamlayıcısıdır. Burada tabii mana bilimlerini doğru tanımlamak lazım. Geleneksel mana bilimleri akıl süzgecinden geçmiyordu. Zihnimiz tarafından filtre edilmiyordu. Sadece yıllar önce Japonya'ya gitmiştim. Japonya'da Tokyo'nun merkezinde bir

0: tapınak gördüm. Adının ne tapınağı dedim? Karga tapınağı dediler. Ya kargaya tapmanın nasıl bir anlamlandırıyor bu kişiler? Bir göz gezdirir misin beni dedim. Ve orada bir havuz var. Havuza para atıyorlar. Ve kargayı Tanrı'nın yeryüzündeki bir ruhunun bir temsilcisi gibi görüyorlar. Ve onu bir sene bizi koruyacak olarak düşünüyorlar. Ve böyle bir inanç sistemi. Bu inanç akla aykırı. Yani şu andaki bir Japon genç bunu böyle bir tanrıyı kabul edemez. Bu peki o zaman rasyonel bir inanç lazım. Bu rasyonel bir inanç oluşması için bir üniversitedeki öğrenci inançlarının yani yok saymak yerine, inançlarını reddetmek yerine rasyonel inanç arayışı içerisine girerse eğer hakikati bulur. Klasik dini metinlerimiz cevap vermiyor. Fakat Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Peygamberimizin hayatına baktığımız zaman bununla ilgili cevaplar çok açık var. Yani tevhid inancı buna cevap veriyor. Yani tevhid inancına inanan bir kimse Tanrı tasavvurunu süper determinizme göre yapar. Yani süper determinizm nedir? Bir görünen sebepler var bir olayda, bir de görünmeyen sebepler var. Sebeplerin üstü sebepler var. Biz görmüyoruz ama başka sebepler var. Mantıksal çerçeveye oturtmazsa hayata geçiremez. Ya bir insan bunun için inançlarını mantıksal çerçeveye oturtmadığı zaman o inanç onun beyni tarafından onaylanmıyor. Onaylanmadığı için de eyleme dönüştüremiyor. Bunun için inancı mantıksal çerçeveye oturtmak insan zihninin çalışma biçimidir. Evrendeki varoluşa baktığımız zaman önce bilgi var, ilim bilgi var. Bilgiden sonra ikinci sırada ne var? Hesaplama var. Her şeyi hesap bakıyorsun. Hiç hesapsız hiçbir şey yok. Uzaya bakıyorsun, yani bir hücrelere bakıyorsun, bir mikroorganizmalara bakıyorsun, müthiş bir hesap var. Bir, bilgi dedik. İki, hesap dedik. Üç, tasarım var, geometri var müthiş. Olağanüstü altın oran var. Üç, o da, ondan sonra o da açıklamıyor her şeyi. Ondan sonra ne var? Enerji var, fizik var. Dört etti. Beşincisi ne? Madde var, kimya. Altıncı ayak ne? Bakıyorsun, biyoloji, canlı var. Yani aslında yani evrenin varoluşu altı kademede varoluşu var. Evrenin varoluşu altı kademede, altı günde yaratılmayı çağrıştırıyor sanki bu. Altı kademedeki o ayet-i kerimeyi çağrıştırıyor. Bu bize neyi gösteriyor? Ve peki bundan ilim varsa bir yerde, ilim ve tasarım varsa bilinçli bir tasarlayıcı var. Ama bilinçli ve tasarlayıcı hiçbir zaman tasarlananın cinsinden olamaz. Onun dışından olacak ve uzay ve zamandan bağımsız bir varlık olması lazım. Yani ilk bir büyük patlamadan önce de zaten varoluşta uzay ve zamandan bağımsız bir varoluş var. Ondan sonra uzay ve zaman ortaya çıkıyor. Bir simülasyon içerisinde yaşıyoruz ve bu simülasyon varsa süper determinizm bize diyor ki görünmeyen bir gerçeklik vardır. O halde bir üniversitede okuyan öğrenci rasyonel inançla hakiki inancı bulur. Yani benim kendim tecrübelerimle, akıl yürütme yöntemlerimle ve sanki şu masanın varlığı ne kadar kesinse aynı şekilde tevhid inancı şeklindeki bir yaratan o derece kesin. Buna inandıktan sonra onun dışındaki geleneklerden gelen yanlış öğretilerin elini tersiyle istin. Yani şu andaki bizim medeniyet coğrafyamız yaşayanları zamanın kaçırmış insanlar yaşıyor. Ben hiç unutmam, Amerika'dan bir mühtedi, bir Amerikalı geldi bize konferansa. O Müslüman olmuş ama ismini değiştirmemişti. Dedi ki ya ben Türkiye'de baktım, buradaki insanlar Allah'a değil dine tapıyor dedi. Bak, ya biz gelenek, Mezopotamya geleneğini din zannediyoruz. Mezopotamya geleneğini İslam zannediyoruz. Değil. Onun için şu anda din zannettiğimiz yanlış geleneğe masaya yatırılması gerekiyor. Yani Hegel'in güzel bir sözü var. Aklı olan, uygun olan her şey gerçektir. Gerçek olmayan hiçbir şey aklı uygun değildir diyor. Onun için burada Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman akla uygun olmayan hiçbir şey yok. Ama akıl akıl olmalı. Aslında. Ama bu soruları gençler sormuşlar. Şaşırdım yani.
1: Bunu genç arkadaşımızdan gelen bir soruydu hocam. Sormuşlar. Evet. Dünyaca bilinen dizi platformu var. Burada da son dönemlerde bir dizide konu olmuştu aynı şekilde. epeyce gündemde kalıp tartışma

0: yol açmıştı bu konu. Hem akademik yaşantısı ve dini yaşantısındaki çelişkileri gençlere. Sanırım aslında bu yapılan diziler de hocam sosyokültürel sorunları ele alıyor. Orayı da ayrıca incelemek lazım diye düşünüyorum. Hocam dini inançların oluşumunu konuşmuşken ona dair bir sorumuz var. Ona geçmek isterim. Dini inançlar daha çok çevresel etkilerden ortaya çıktığı kanısında toplumda bir bilgi kirliliği ya da doğrusu var hocam. Soru buradan geliyor. Yine aynı şekilde okumak istiyorum soruyu. İnsanlar inançlarını oluştururken kişisel deneyimlerden mi yoksa toplumdan aldıkları mesajlardan mı etkileniyorlar? Ayrıca kişilik yapısının inanç sistemleriyle ilişkisi nedir?
1: Beyin çalışmaları var. Nörobilim çalışmaları. Nörobilim çalışmaları bir hayvan sinir sistemini inceliyor. Merkezi sinir sistemini. İnsanın merkezi sinir sistemini inceliyor. Ve arasında ne fark var diyor. Yani insan neden hayvan olarak kalıyor da insan olarak var diye. Muhtemel bazı metakognisyon genleri var. Bazıları bulundu bunların. Bu genler insanı insan yapıyor diğer canlılardan. Yani bizim insan olmamızla ilgili genetik algoritmalarımız var. Bir tanesi anlam arayışı geni. Metakognisyon geni deniyor buna. Bir üst biliş geni de deniyor. Mesela bu genin kanıtıyla ilgili logoterapi yani anlam terapisini bulan Viktor Frankl var. Holokost'ta 38 yaşında bir psikiyatrist. O kampta bütün yakınları kaybediyor, ölüyor. Yani zor kurtuluyor oradan. Kurtulma sebebini de nasıl kurtuluyor, nasıl dayanıyor onu anlatıyor orada. Kampta bir yakını, arkadaşı orada bir rüya görüyor. 30 Mart'ta kurtulacağım diye bir rüya görüyor. Gelecekte buradan kurtulacağım. 30 Mart oluyor fakat kurtuluş yok. Bir gün, iki gün geçiyor. Aniden ölüyor arkadaş. Ya diyor onun kurtulacağım diye ümitle bağlandığı bir amaç onu ayakta tutuyordu. Onu kaybedince öldü. O halde anlam insanın da hayatında çok önemli diyor. Ki o zaman nörobilim falan yoktu. Bu söylediğim işte 1940'larda olan bir şey yani Holokost kampında yani savaş döneminde, İkinci Dünya Savaşı döneminde o dönemlerde yoktu ama şimdi anlaşıldı ki insan beyninde anlamla ilgili nöral yapılar var ve bununla ilgili sinir ağları var. Sinir ağları ve ona uygun çalışan beyin bölgeleri var. Default network var mesela. Daha ayrıntıya daha belki sorarsanız gireriz ona. O network beyinde anlam arayışından sorumlu. Beynin böyle varoluşu sorguluyor, hayattaki pozisyonunu sorguluyor, anlamı sorguluyor. Böyle bir network var. Şimdi bu anlam arayışıyla ilgili bir genetik algoritma var beyinde. İkinci genetik algoritma, genetik kod daha doğrusu ona uygun çalışan algoritma. İkincisi ölümün farkındalığı var, ölüm algılama. Sadece insanda var, diğer canlılar öleceğiyle ilgili bir kafasında senaryo oluşturamıyorlar. Ölüm algılamıyorlar. Yani ölüm nedir? Öldükten sonra ne olacağım? Tarzındaki sonsuzluk var mı? Sorularını soramıyor diye canlılar. Yani bu insanda var bu genetik eğilim. Üçüncüsü de insanda var olan zamanın farkındalığı. Geçmiş ve gelecek. Bu yine beyindeki o default network de zaman sorgulama network bu aynı zamanda. Bunu sorguluyor. Geçmişi, geleceği ve bugünü sorgulayan yatıyor. Bununla ilgili zaman farkındalık ölçeklerimiz var. Ölçüyoruz biz. Var. Yani dördüncüsü de beynindeki networklerden birisi dedik anlam networkü, ölüm algılama networkü, zamanı algılama networkü. Başka bir bununla ilgili özellikle bu networklerin içerisinde birbirleriyle bağlantılı bunu. Zihin üstü genleri. Yani geçmişi, geleceği sorguluyor. Zamanı sorguluyor, anlam arayışını sorguluyor ve dördüncü beyindeki metakognisyon geni yenili arama geni. Diğer canlılarda yok bu yenili arama. Yani sadece insan, 1000 sene önceki insan evini aynı yapmıyor ama örümcek, karınca hepsi aynı yapıyor. Hep aynı yapıyor. Bu ne demektir? İnsan yeni deneyimler açık olma, algılama insanda var, gelişmeye açık. Bilgiyle gelişmeye açık insanın genetik algoritmaları. Bütün bu genetik yapımız bizim şeyi gösteriyor. Yani diğer hayvanların genetik kodlarına bakarsak yemek, içmek, üremek, barınmaya göre var. Ama insan hayal kurma

0: amaç belirlemeye göre var, anlam arayışına göre bir genetik var. Bir hayvanın hayal dünyasına incele, bir kedinin mesela köpeğin hayvanları incele, yiyecek peşinde koşmak vardır. Ama insan hayal dünyasında her insana göre değişiyor. Değişiyor, o halde insan maddenin daha üstünde bir varlık. İnsan bu dünyanın dışında, hatta Heidegger insan için şey demiş, bu dünya bırakılmıştır demiş. Çünkü dünyanın ürünü değil, dünyanın tarihine baktığımız zaman insan anomali olarak ortaya çıkıyor. Sıra dışı bir varlık olarak çıkıyor. Uymuyor doğaya. Zaten arılarla ilgili yapılmış bir böyle şey, düşünce deneyi var. Arılar yok ediyorlar. Dünyada 50 sene dünya çöl oluyor. İnsanı yok ediyorlar. 50 sene sonra dünya çok daha güzel yemyeşil oluyor. Örnek Çernobil. Ha, bunun gibi. Yani demek ki bu dünya, insan bu dünyaya sonradan gelmiştir. Dünyada bulunmasının başka bir özel bir nedeni, özel bir anlamı vardır. Bu açıdan ele aldığımız zaman genetik olarak bizim insan diğer canlılardan farklı. Peki nörobilim ne diyor? Nörobilim de aynı şekilde insan beyni diğer canlıların beyninden farklı çalışıyor. İşte anlam arayışı, özgür iradesi var, sorguluyor. Hatta insan zihninde böyle Tanrı'ya kafa tutmayla ilgili genetik yapı, özgürlük var. En kötüyü ve en iyi arasında seçim yapmayla ilgili bir özgür iradesi var. Bu insanın diğer canlılardan farklı olarak yaratıldığını gösteriyor bize. Yani bu nedenle bizim hayattaki varoluşumuzu diğer canlılarla kıyaslasak, insanın özel yaratıldığını, özel yaratılmasının da özel bir nedeni olduğunu, özel nedeninle ne olduğunu insanı yaratanın en iyi bilebileceğini. Ya yani şu anın insanın bu dünyadaki konumunu en iyi kim bilir? Yüksek irade, yüksek güç. O bilir bunu. Bunun için insanın yararına olanın o olduğunu düşünerek anlam arayışımızı, varoluş sorgulamamızı bu şekilde yapmamız gerekiyor. Gençler bu soruları çok soruyorlar şimdi. Yani en çok sordukları sorular, neden bu, neden bu kötülükler var? Yani neden bunlar var? Bu sorular hep sık sorulan sorular. Bilmiyorum, yeterli oldu mu?
1: Güzel bir cevap oldu hocam, kıymetli hocam.
0: Sorunu bir daha okursanız, bir eksik kaldıysa
1: tamam. Tabii ki. Şöyle, insanlar inançlarını oluştururken kişisel deneyimlerinden mi yoksa toplumdan aldıkları mesajlardan mı etkilenirler? Kişilik yapısının inanç sistemi üzerine ilişkisine sormuştuk
0: tabii,
1: hocam.
0: Tabii işte burada yani toplumdan aldığı inançlar şimdi biyolojik olarak, genetik olarak geliyor. Yani beyin nörobilim öğrettikleri var. Bu inanma eğilimi genetik. İnanma eğilimi genetik ve nörobilim kanıtlarını sunuyor bunu. Var. Ama bunun inanç sistemleri, hangi tip inanç olacağı kültürel ve sosyal öğrenmeyle ilgili. Yani biz burada eğilim olarak verilmiş bize bir eğilim var yaratılıştan, ama bunun içinin doldurulmasını insanlar yapıyor. Şekillendirilmesini insanlar yapıyor. İyicil veya kötücül olmasını insanlar yapıyor. İnsanların kültür üreten bir varlık insan. Buna kolektif bilinç oluşturuyor. Kolektif bir bilinç oluşuyor. Kolektif bilinçaltı oluşuyor. Ve bu kolektif bilinç, bir bilinçaltı içerisinde insan bu kültürel bir varlık oluyor. İnsan tabii geliştikçe, artık bireyselleştikçe bir orta çağın feodal yapısını reddetti 21. yüzyıl. Şu anda gelişmiş ülkelerdeki orta çağın feodal ve şoven yapısını reddetti. Zaman zaman devam etse bile bu feodal yapıda ne vardır? İnsanlar zayıftır, güçsüzdür. Bir güçlüye sığınırlar. Bir işte ağaya sığınırlar. Bir derebeye sığınırlar. Bir lidere sığınırlar. Bir krala sığınırlar. Kralı kutsallaştırırlar. Rahat ederler diyerek kralları yeryüzü tanrısı gibi yaptı orta çağ dünyası. Medine coğrafyamızda çeşitli feodal yapılarda böyle çeşitli kutsal tipler ortaya çıktı. Onların sığınarak insanlar hayatta kendi birliklerini tutmaya çalıştı. Çünkü güven duygusu insanın en temel ihtiyacı. Vamık Volkan hocamızın güzel bir benzetmesi var. Kimlikler diyor, çadır gibidir diyor. Bir insan aç kalır ama çadırsız kalamaz. Bir ormanda

0: insan aç kalır ama çadırı yoksa gece uyuyamazsın orada. Yani bunun gibi yani kimlik kendi kimliğini arayıp bulma insana özgü bir şey. Diğer canlılarda yok böyle bir şey. Bu özellik nedeniyle insan kültürel olarak öğrenmeye açık, kültürel desteğe açık. Ama bu iletişim çağında olduğumuz için bireysellik çok fazla yaygınlaştı. Feodal yapı çözüldü, dağıldı. Gelişmemiş kültürlerde şu anda devam etse bile ya da kendilerine güveni olmayan kişiler ya bir ağaya sığınıp, bir lidere sığınıp aklını ona teslim edip rahat etmeye çalışıyorlar. Ama bu çağın gerçeği bu değil.
1: Hocam kültürel ve sosyal öğrenme de işin içinde dediğiniz için o zaman çevrede şekillendiriyor diyebiliriz.
0: Tabii.
1: Evet. Peki hocam muazzam bir sistem var gerçekten. Bu sisteme en başına dönecek olursak çocuk ve ergenlik dönemine. Dini inançlar konusunda oldukça önemli bir nokta diyebiliriz. Bu noktada da bir sorumuz var. Yine aynı şekilde yöneltmek istiyorum sizlere. Çocuklarda tanrı tasarrufu nasıl gelişir? Ergenlikteki dini şüpheler normal mi? Bu şüphelerin psikolojik gelişimi özellikleri nasıl etkilemektedir?
0: Doğar doğmaz ilk tanıştıkları duygu nedir? Korku. Annen doğar doğmaz birdenbire annenin karnındaki çok konforlu ortamdan dudak bile oynatmıyorsun. İhtiyaç yok yani.
1: O yüzden mi ağlarlar hocam yani, çocuklar?
0: Tabii onun için ağlıyor. Doğar doğmaz ilk duydukları korku çünkü annenin karnında bütün ihtiyaçları gideriliyor. Rızık arama, yemek, içmekle ilgili hiçbir ihtiyaçları yok. Gözü var ama kullanmıyorlar. Kulağı var kullanmıyorlar. Midesi var kullanmıyorlar. Hiçbir, yani beş duyuların hiçbir şey kullanmıyorlar. Hazır geliyor çünkü. Kordon bağından geliyor bütün şeyler, yiyecekler. Böyle bir konforlu ortamdan birdenbire doğuyor, kordon bağı kesiliyor. Ve birdenbire soğuk hava ciğerlerine giriyor. İlk duydukları korku, ilk tepkileri ağlama ve ilk sığındıkları anne, güven. Bak, ilk sevgi anne, anne sevgisi ve güven oluşuyor. Onun için ölüm meleği var da doğum meleği yok mu diye sormuşlar. Anne var ya diye cevap vermiş. Gerçekten o melek gibi anneyi anne çocuğa o anda müthiş güven veriyor. Çocuk anne hatta çocuğu uyutmak için sallarlar ya. O anne karnındaki çocuğun aort nabzı vardır o. Atar böyle salıyor, beşik gibidir o. Onu hatırlattığı için o salıncaklı çocuk uyuyor rahatlıkla. Yani o ona onun beynindeki algoritma oluşmuş. O sallanma ona annenin ninnisi anne karnına dönüş gibi geliyor, rahatlatıyor onu. Öyle uyuyor. Ama çocuk bu oluyor ama hayatın gerçekleri var. Onunla karşılaşıyor. Düşüyor, yaralanıyor, aç kalıyor falan ağlıyor ve bu şekilde ağlayarak istemeyi öğreniyor. Anne baba eğer iyi eğitim verirse çocuk ağlamadan istemeyi de başarıyor. Sevgi yatırımında çocuk ne yapıyor? İlk doğan ilk çocuk en kutsalı kendisidir. Kendini sever. Buna primer narsizm deniyor. Kendini kutsal şekilde tanır. Daha sonra çocuk sevgi yatırımını çocuk ne yapıyor? Büyüdükçe, ilerledikçe çocuk kardeşlerine, arkadaşlarına, oyuncağına, ülkesine, yani büyüdükçe arkadaşlarına, vatanına, toprağına ve hayat ilerledikçe bakıyor, varoluşa, yaratana yapıyor sevgi yatırımını. Buna da narsizmini, eğer kişi narsizmini sadece kendine yaparsa buna sekonder narsizm deniyor. Şizofrenide vardır bu. Sadece kendini seven, dünyadan tamamen kopuk yaşayan, başka hiçbir şeyle sevgi yatırımını vermemiş kişilere şizofrenik kişiler olarak tanımlanır bunlar. Yani sonuçta insanoğlunun yani çocuğun doğar doğmaz karşılaştığı bir duygu böyle ilk başka hayatın anlamı için sığındığı bir liman arar. O da annedir sığındığı liman. Büyüktükçe yani ergenlik dönemine girdikçe çocuk sizin sorduğunuz o ergenlik döneminde çocuk ben kimim, nereye ait olmam, niçin sorularını sorar. Bak, ne oluyor bu? Hayvan çocukları, yavruları psikolojik olarak prematüre doğuyor. İnsan çocuğu, hayvan çocuklarından farklı olarak. Hayvan çocuğu doğar doğmaz yürüyor hemen. Yumurtadan çıkınca ördek hemen yüzebiliyor. Ama insan öyle değil. İnsan ancak 1 yaşında ayakta durabiliyor. O 15 yaşında iyi kötüyü ayırt edebiliyor. Demek ki insan psikolojik olarak prematüre erken doğuyor, sonradan öğreniyor her şeyi. Topluma muhtaç olarak genetik algoritmalar

0: programlarımız yaratılmış bizim. Yani o şekilde genetik algoritmamız ve nöral network'ümüz ona göre çalışıyor. Yani bu genetik algoritma ve nöral network üzerinde çalışan iki tane bilimci, biri genetik bilimci, diğeri de kognitif psikolog. Kognitif psikoloji beyni bilgisayar gibi gören psikoloji dalıdır. O iki çalışmayı yapanlar 2024 Nobel Fizik Ödülü aldı. Bir genetikçi ve bir psikolog Nobel Fizik Ödülü aldı çünkü yapay zekanın babası olarak kabul ediliyor. Hinton mesela, psikolog olan. Yani beyni simüle etti. Nöral network'ü çalıştı, beyin sinir ağlarını çalıştı ve o çalışma ödül getirdi ona. O da şaşırmış zaten. Yani onun için, ama insanlığın geleceği konusunda endişeliyim diye de bir konuşması, Nobel konuşması var onun. Yani bunu buldum ama geleceğin endişeliyim, etik ölçülerde kullanmalı bu yapay zeka diye ciddi endişesi de var. Neyse, yani insanoğlu ergenlikle birlikte bireyselleşme ve kendi kimliğini arayıp bulma dönemine giriyor ve bu dönemde bu 21. yüzyılda şu anda bu bireyselleşmeyi bencilleşmeye kaymaya başladı. Yani bu çağın da en büyük tehlikesi bu ortaya çıktı. Yani ergenlik dönemi bunun için ve genç için şu anda hayatı keşfetme dönemi, hayatın anlamını keşfetme dönemi. Ama insanda en önemli şey insanın psikolojik ihtiyacı, insanın ölümden sonra bir şey var mı sorusunu sorar insan. Mesela insanın sorduğu bir soru da bu insan beyninin sonsuzluk arıyor. İnsan beyni sonsuzluk arıyor, onu söyleyeyim. Sonsuzluğu bulamadığı zaman müthiş bir şekilde travma etkisi yapıyor. İnsan beyni sonsuzluk arıyor. Onun için yüklediği anlam, sonsuzluk arayışıyla ilgili nöral network'ümüz var beynimizde. Sonsuzluk arayışı sorusuna cevap aramayla ilgili nöral yapılarımız var. Yani burada mesela anlam arayışı bunun bir tanesi. Diğeri yüksek bir varlığa, yüksek bir güce bağlanma ihtiyacı var. Diğer bir ihtiyaç da ölüm karşısında sonsuzluk beklentisi var. Yani ölüm var ama sonsuzluk beklentisi var. Bütün bunlar ne yapıyor? İnsanın beyninde buna hazır sinir ağları var. Anlam arayışına hazır, ölümden sonra sonsuzluk beklentisine hazır ve yüksek bir güce, varlığa bağlanmaya hazır olmayla ilgili sinir ağlarımız var beynimizde. Bu sinir ağları bizi hakikati aramaya itiyor. Bu sinir ağlarını doğru yönde kullanırsak rahatlıyoruz, kafamızdaki soruları gideriyoruz, varoluşumuz sebebini anlıyoruz. Büyük bir anlamın parçası olduğumuz zaman ne oluyoruz? Her mantıksal çerçeveye varoluşu oturttuğumuz için bu dünyada güvende hissediyoruz kendimizi.
1: Evet. Hocam, sonsuzluk kavramı aslında daha korkutucu değil mi? Buna inanmak daha zor olması gerekiyor aslında ama herhalde ölümden korkuyu tetikliyor bu da bir inanış. Nevzat Hocam, cevabınız için çok teşekkür ederiz. Sevgili izleyenlerimiz, konuyla ilgili görüş ve yorumlarınız bizler için kıymetli. Lütfen yorumlar kısmında belirtin. Bizler de hepsini okuyarak kıymetli hocamla paylaşıyoruz. Sağlıcakla kalın efendim.
2: Radyo Üsküdar.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar

0: Radyo Üsküdar.
1: Sen olmasaydın yolumun ucunda, bu yola çıkmazdım Asmina. Her adımda ismindir dilimde, yol yorgunuyum, anla Asmina. Yürüdükçe uzattım yolumu, hasretin aşılmıyor Asmina. Ne dağlar ne de denizler engeldir yoluma, bütün yollarımı kesen sensin Asmina. Yüreğim burkuldu, düştüm yollara. Acılı bir öykünün başlangıcısın Asmina. Tahammül ettim yüzüme fırlatılan

taşlara. Dikiş tutmaz yaranın, acısısın Asmina. Gitgide kavgam büyüyor, sen kavgamın içindesin Asmina. Öyle bir kavga ki dönülmüyor, ölüm şerbetinde sen varsın Asmina. Atımı inatla sürüyorum yangına, bu yangında sen varsın Asmina. Bir alev ki düşmüş bağrıma, yanıyorum farkında mısın Asmina? Seni arıyorum kırık bir şarkıda, terk edilmiş barikatlardasın Asmina. Efkar gibi duruyorsun alnımda, seni başucumda tutuyorum Asmina. Yılların hasretini taşıyorum yüreğimde, yüreğim sende sürgündür Asmina. Saklarken iki hecelik ismini belleğimde, gayrısını aklım almıyor Asmina. Asmina.

Ben bir dervişim, gezdiğim sahra. Ben bir damla su, gül yaprağında. Ben bir dilenci, senin kapında. Ben bir hoyrat rüzgarın saçlarında. Okşadığım bir çift lafındır asmina. Başını kaldır da yüzüme bir bak. Nasıl da vurulmuşum rengine, kokuna. Gözlerimdeki ifadeyi okumaya bak. Nasıl da bakıyor çakmak çakmak. Akıttığım kan gözyaşımdır asmina. Hakkın selamıyla durdun divanına. Huzuruna kabul et, yakışsın şanına. Sır kelamıdır beni bu derde salan. Suskunluğuma gömdüm ahvalimi. Yalnız arzu halim sanadır asmina. Ararken yarimi, cemalini sende gördüm. Dokununca yaprağına, yarin saçlarını okşadım. Günlerce oturup yanı başında seyrine durdum. Nasıl da mahzun duruyorsun göz ucumda. Sana bakan gönül gözümdür asmina.

hiçbir yere ait görmüyorum kendimi. Heybemde taşıyorum servetimi, derdimi. Yurdumu arıyorum, yurdum sen, yurdum da sen. Sende yaşamak istiyorum, kırma şevkimi. Seni canımda can bildiğimdendir Asmina. Ben ki gençliğimin deli çağındayım. Tasa nedir, korku nedir bilmiyorum. Kükrerim tüm belalara, korkulara. Sadece senin karşında titriyorum, ağlıyorum. Bu benim her gün kahrolduğumdandır Asmina. Kaç zamandır dil döküyorum uğruna. Kerem eyle sözlerin dokunsun ruhuma. Zamanını sana verdim, gönlümü sana. Uykusuzluğumda büyüttüm rengini, ahengini. Korkum bir rüzgara kapılıp gideceğindendir Asmina.

0: Radyo Üsküdar.
1: Kalbimin köşesinde bir meleksin, küçük masum bir kelebeksin. Ben seni nasıl sevmişim bilemedim.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Mevsimler boşuna geçti. Sessiz, sedasız. Birikti duygular, dile getiremedim. Yağmurlu bir gündü, çıkıp gittin ansızın. Seni sevdiğimi

Yol boyunca hem yürüdüm hem düşündüm. Nice baharlar, göçmen kuşlar geldi geçti. Sen kaldın düşlerimde, cananım olarak.

Dağlar dumanlı, gönlümde hazan var. Güller solmuş, lalelerde sisli bir hüzün var. Gittin gideli, içimde tarifsiz sıkıntı var. Seni sevdiğimi

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

0: my name.
1: Mektubun yenice geç diyelim be. Selamını duymak yeteyo kardeş. Ta başı bir çaruk eskuttuğumuz. Bozdağla gözümde titiyo kardeş. Kardeş, Hamburg'un yolları asfalt. Adamların kafaları sıfır numara duraşlı. Afyon içiciliğe, itliğe, manyakla. Türken Raus, Türken Raus diye bağırıyor. Ulan ne oldu da değişti devre? Çok değil 25-30 yıl önce bizi bandoyla karşıladılar. Bunca yıl gavurun pisliğine uğraş, sonra sana düşman gibi baksınla, ateş verip düneyini yaksınla, adamın ağrına gidiyor kardeş.

Kardeş, vakti geçmiş Alamanya'nın. İrecebe söyle hava sitmez. İneğini danasını neyi satmaz. Yavrun parası kıymetli emme. İliğini sömürüyor adamın. Kelmisa'nın Abdullah'ı bildin mi? Büyük kız gavura kaçtı diyorlar. Adı Hans mıymış neymiş sarı diyorlar. Abdullah düştükçe düştü diyorlar. Hayat bu gavurun sürdüğü hayat. Bizim kişi gün tüketmek ne edeceğim? Onlar gibi yaşamaya kalktın kendinden öteyi düşünmeyeceksin. Bizim fabrikada bir Alman var, Klaus. Çok iyi kardeşimizsin. Bazı iş çıkışı bize geliyor. Yemek sarımsaklıysa yemiyor. Yemekte sarımsak olmaz mı kardeş? Bazı gıcık Almanlar çıkıyor. Sırtını dönüyor, burun dikiyor. Diyor, hör Türk, siz çok kötü kokuyor. Çöpçü, gül kokçuk değil ya kardeş.

Almanlar çok acayip bir millet. Yere tükürene bağırıyla. Yetmeyen polizay çağırıyor. Adamın kulesi geliyor. Kardeş, bir Mercedes aldım. Kırmızı. Gaylı tufalete yayan gitmiyor. Çatlasın elleme mıhtarın kızı. Başı güverdi, gede Salih'le evlendi de haspam. Her yerine komazdı bizi. Orada ne var ne yok. Havala nasıl? Ekin ne, koyun ne, buzula nasıl? Sen nasılsın Mehmet Adime nasıl? Selamı selama eklerim kardeş. Tez elden bir cevap beklerim kardeş. Tez elden bir cevap beklerim kardeş.

Nasıl edem nere gidem dertli başıyla, bilemedim teli kırık kemana döndü. Canım aldın can evimden vurdun ya sen de, küstüm sana faydası yok geri dönsen de. Sen de vefasız çıktın, sen de hayırsız çıktın, sen de vicdansız çıktın.

zaman ola, devran döne, sen de çekesin. Yitiresin umudunu, heder olasın. Aşka düşe kahrolasın, candan bıkasın. Ömrün boyu bir kez olsun, gülmeyesin. Sen ki beni rezil ettin yedi cihanda. Yalan oldum, talan oldum senin sayende. Sen de vefasız çıktın, sen de hayırsız çıktın. Sen de vicdansız çıktın, adın batsın. Beni özleyince bir nehir yatağını bulsun. Kor düşsün dağlarına, ceylanlar suya insin. Sesime bakıp da ağlıyorum sanma. Seni özleyince böyle olsun biraz da. Canım aldın, can evimden vurdun ya sen de. Küstüm sana, faydası yok geri dönsen de. Sen de vefasız çıktın, sen de hayırsız çıktın. Sen de vicdansız çıktın, adın batsın. Ayrılıversin yaprak dalından, insan sevdiğinden ayrılıversin. Kan damarından, can pazarından, adam baharından ayrılıversin. Dağda dört mevsim erimeyen kar var ya, yokluğum öyle erimesin. Sen de vefasız çıktın, sen de hayırsız

Radyo Üsküdar. Bir konaklık zaman dünya insana. Demodemdir ki dostlarla güzeldir. Menzil uzak olmaz seven insana. Yolculuk yanında dostla güzeldir.

Dostlarla gidilen dost yolunda çilede, sefada bir güzel olur. Canlar bir oldukça canan uğruna, canlar verilesi bir değer olur. Sevgi pınarından damlayan sular akar gönüllere, bir hayat olur. Uzansın yeter ki sevgiyle kollar, çökmüş her bedende bir derman bulur. Bir değer uğruna ölmeyen beden gömülür toprağa, bir ceset olur. Hakikat yolunda ölürse beden yücelir ruhuyla,

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Teregenmer. İle geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor.

adı Özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

Ben yürürüm yana yana, aşk boyadı beni kana. Ne akilem ne divane, gel gör beni aşk neyledi. Gâh eserim yeller gibi, gâh tozarım yollar gibi, gâh akarım seller gibi, gel gör beni aşk neyledi. Akan sulayın çağlarım, dertli yüreğim dağlarım, yârim için ben ağlarım, gel gör beni aşk neyledi. Ya elim al kaldır beni, ya vaslına erdir beni. Çok ağlattın, güldür beni, gel gör beni aşk neyledi. Ben yürürüm ilden ile,

dost sorarım dilden dile. Gurbette halim kim bile, gel gör beni aşk neyledi. Mecnun olup an yürürüm, ol yari düşte görürüm. Uyanıp melul olurum, gel gör beni aşk neyledi. Benzim sarı, gözlerim yaş, bağrım pare, ciğerim baş. Halden bilen dertli kardeş, gel gör beni aşk neyledi. Aşkın beni mest eyledi, aldığı gönlüm hast eyledi. Öldürmeye kast eyledi, gel gör beni aşk neyledi. Miskin Yunus biçareyim, baştan ayağa yâreyim. Dost elinden avareyim, gel gör beni aşk ne.

yüksek tepelerden o yüce karlı dağ dostluğunda ta taşra kentlerinin ıssız karanlık kuytularına varana dek ben gezdiririm adını engin denizlerin deli dalgalarına hoyrat bir sevdayı vurana dek yüreğinde yangın alevlerin lavlarını bir bir adımı haykırana dek ben patlatırım. Akarım yüreğimle yüreğine ıssız ve masum bir sevda yolu açarak. Kanat açarım gök kardeştir, gök beni anlar diye. Kanat açarım gök üstünden üstüne bir iz düşümü belki beni anlarsın diye. Ya yazar haykırırım adını, ön sözü olmayan kitaplarla haykırırım adını. O meraklı gözlerin ufkunu açarak adını verdiğim tohumlar eklerim gönülde aşk ile. Yüreğime bir bir büyüyerek bana cesaret versin diye sana dair, yaşama dair. Sadece ama sadece ben haykırırım adını. Seher vakti doğan güneşin batımına kadar her gün. Gün neşelenir, günler neşelenir. Ben hep haykırırım adını.

Seni de vururlar bir gönül, ey acı, uçuşup durduğun kanatlarından. Sazın, sözün, türkülerin tükenir, ellerin koynunda kala kalırsın. Şakaklarına kar yağıyor bilesin, ey acı. Gül açan yüzlerimizde göğeriyor rengin senin de. Biz seni ta eskilerden tanırız. Hani göğüslerimize taş olur inerdin, avuçlarımızda Hira dağıydın. Al atların tam yerine ayarlanmış yelelerinde Akdeniz rüzgarlarına karışan sendin. Biliyorum, hiçbir tarih yazmayacak ve bir sır gibi kalacak yakılan kitaplarda. Göbek bağı anasından henüz çözülmemiş bebelerimize mitralyözlerin Washington'dan ayarlandı. Seni de yakarlar bir gün, ey acı. Bir taptuk kul gözlerinden vurursa parmakların eğri ağaç tutamaz, çığlıkların çağlar aşar, duymazsın. Ve ben biliyorum, örümceği, mağarayı, güvercini, asayı ve İbrahim'in baltasını ben biliyorum. Nereden başladı bu kesik dans? Ve bu dansa karşı afyonlanmış hecin yüzlü insanlar kim? Kim kimin yanında? Kim kimin karşısında? Meclis kürsüsünden konuşan bu adam kim? Üsküdar Kız Lisesi'nde okuyan genç kız, çantasında kimin fotoğrafını taşıyor? Kadıköy vapurunda sigara tüttüren delikanlılar neden gülüyorlar?

Seni de vururlar bir gün ey acı, Filistin'de sapan taşlı çocuklar. Dalın, kolun, fidelerin budanır, kuru bir kütükle kala kalırsın. Öyle bakmayın balkonlarınızdan. Fırat Nehri ayrılık çıbanına tutuldu, damarlarımızı yırtıyor. Tuna Nehri onulmaz boşnak sızıları pompalıyor yüreğime. Plevne türküleri altlara dönüşürken Çeçenya'da yiğitler, inancın, emeğin ve aşkın kılcal damarlarına ulanıp sustular. Ve ne Bağdat'tan, ne Şam'dan, ne Mekke'den, ne Diyar-ı Bekir'den, ne İstanbul'dan, ne Buhara'dan bunca telefon direğine rağmen kimse kimseyi duymuyor. Seni de vururlar bir gün ey aç.

Halepçe'de soldurulmuş gül gibi. Bu sevdaya düşsen sen de yanarsın. Suskun, sıcak, uzun yaz geceleri. Ve siz, ey analar, hani siz gecelerinizi böler, çocuklarınıza ninniler söylerdiniz. Hani siz fatihler doğururdunuz. Gelin kızların giysileri kirletildi. Çocuklar hep yetim kalıyor. Elem yecidke yetimen feerle.

0: Ve ben biliyorum, ben biliyorum İstanbul'un, Bağdat'ın, Diyarbakır'ın, Mekke'nin birbirine nasıl bağlandığını, nasıl çözüldüğünü. Sonra ey insan, ey insanlık, ayağa kalk. Kolları ve bacakları budanmış delikanlıları, boyunları gövdesinden ayrılmış insanları, gözleri uyur gibi kapanmış kan pıhtıları içindeki bu çocukları, gelişmiş laboratuvarlarınızda dikkatle inceleyin. Ve bir gün bu dünya gül bahçesine dönecek. Bunu böylece bilin ve unutmayın.
1: Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

sizin çöpçü çöp alır mı? Telefon açan bulur mu? Vergi kaçıran olur mu? Uzaylılar hoş geldiniz.

Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Teregenmer. İle geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor.

mavi diploma ile dünyada özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz.

yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

ağlarsın. Kaşım gözümden çok içim bir parçan. Annem sen benim yanıma kalansın. Hani bir biblon vardı kırdım. Üstüne ne kırgınlıklar yaşadın.

0: Koca yürekli adam. Radyo Üsküdar. Baba. Korkusuzca girdiği kavgalardan yara almadan çıkan. Eşkıya, hain, cihanları heybetiyle kovan. Çilenin ablukasından alnı açık, başı dik çıkan. Koca yürekli adam.
1: Eledime,
0: kan ağlarken yüreği, gözünde nem görmediğin, beş parasız günlerin sabahında kısmet tellallarına minnetini duymadığım, dünyanın kalleş şövalyelerine restini çeken koca yürekli adam. Babam.

çelikten leblebiyi öğüten dişleriyle, avuçlarımla dağları denize dökerim diyen dilleriyle, yorulmak bilmeyen zırhlı bedeniyle, tırnaklarıyla hayatın kalbine tutunmuştu. Koca yürekli adam. Daha dün yaşadım dediği 70 yıllık ömür. Küsmüş hayatın fil dişi kulelerini, tırnaklarını geçirmiş kendi yüreğine. Kanattıkça yüzü gülüyor, dili söylüyor. Konuş, konuş, konuş, sakın ha susma. Koca yürekli adam.

babam. Derdini söyleme. Kimseye eyvallah etmeyen minnetsiz adam. Yürüdüğünde yeri titreten, kıymet bilen, kıymetini bilemediğim, derdimi söyleyemediğim koca yürekli adam. Canım, canım babam.

0: Radyo Üsküdar.
1: Herkese merhabalar. Hocam çok güzel sorularımız var. Sevgili izleyenlerimiz bugün bizi biraz zorlayacak demektir. Şöyle ilk sorumuza geçmek istiyorum ki. Hocam üniversiteyi kazanan gençlerin hem akademik hayatlarını hem de dini yaşantılarını dengelemek konusunda biraz kaygılı oldukları dönemlerdeyiz. Bununla ilgili çok güzel bir soru gelmiş sevgili izleyicimizden. Aynen okumak istiyorum size. Şöyle ki bir genç akademik hayatını sürdürürken hem dini hem de akademik hayatını nasıl sahip çıkar?
2: Öğrencimiz eskimez, evrensel, kadim bir soruyu soruyor. Orta çağla birlikte dünya bu soruya verdiği cevap değişti. Yani orta çağla birlikte bizim medeniyet coğrafyamızda bu soruya cevap konusunda kafa karışıklığı yaşıyoruz. Halen belirsizlik var. Ve bu Batı dünyası da bu sorunun cevabında bu soruya sadece tek yönlü bir cevap verdi. Bir sentez ulaşamadı. Fakat 21. yüzyıldaki bilimsel biriken kanıtlar ve hem kuantum fiziğinin hem nörobilimin sunuları hem de determinizm, yani pozitif bilimin ortaya çıkan determinizm var. Yani nedensellik bağı var. Her şey bir sebebi vardır. Bunu üzerine şu anda kuantum fiziğinin gösterdiği süper determinizm bu bize şunu söylüyor: bilimler tektir ve bilimler madde bilimleri ve mana bilimleri olarak ikiye ayrılıyor. Madde bilimleri fiziksel dünyada gördüğümüz bilimler, mana bilimleri yani anlamsal bilimler, manevi bilimler, manasal bilimler diye ikiye ayırdığımızda göreceğiz ki bilimler aynı hakikatin iki ayağı ve bunu bu gözde bilimlerin bütünlüğü şeklinde yaklaştığımız zaman bir üniversiteye gelen bir genç okuduğu, bir lisedeki genç de aynı şekilde okuduğu akademik bilgilerle anlam bilimlerinin sentezini yapabilir. Birbirinin rakibi değil, birbirinin alternatifi değil, birbirinin tamamlayıcısıdır. Madde bilimleri de mana bilimleri birbirinin tamamlayıcısıdır. Burada tabii mana bilimlerini doğru tanımlamak lazım. Geleneksel mana bilimleri akıl süzgecinden geçmiyordu. Zihnimiz tarafından filtre edilmiyordu. Sadece yıllar önce Japonya'ya gitmiştim. Japonya'da Tokyo'nun merkezinde bir tapınak gördüm. Adını ne tapınağı dedim? Karga tapınağı dediler. Ya kargaya tapmanın nasıl bir anlamlandırıyor bu kişiler? Bir göz gezdirir misin beni dedim. Ve orada bir havuz var. Havuza para atıyorlar. Ve kargayı Tanrı'nın yeryüzündeki bir ruhunun bir temsilcisi gibi görüyorlar ve onu bir sene bizi koruyacak olarak düşünüyorlar ve böyle bir inanç sistemi. Bu inanç akla aykırı. Yani şu andaki bir Japon genç bunu böyle bir tanrıyı kabul edemez. Bu peki o zaman rasyonel bir inanç lazım. Bu rasyonel bir inanç oluşması için bir üniversitedeki öğrenci inançlarının, yani yok saymak yerine, inançlarını reddetmek yerine rasyonel inanç arayışı içerisine girerse eğer hakikati bulur. Klasik dini metinlerimiz cevap vermiyor. Fakat Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman, Peygamberimizin hayatına baktığımız zaman bununla ilgili cevaplar çok açık var. Yani tevhid inancı buna cevap veriyor. Yani tevhid inancına inanan bir kimse Tanrı tasavvurunu süper determinizme göre yapar. Ya süper determinizm nedir? Bir görünen sebepler var bir olayda, bir de görünmeyen sebepler var. Sebeplerin üstü sebepler var. Biz görmüyoruz ama başka sebepler var. Mantıksal çerçeveye oturtmazsa hayata geçiremez. Ya bir insan bunun için inançlarını mantıksal çerçeveye oturtmadığı zaman o inanç onun beyni tarafından onaylanmıyor. Onaylanmadığı için de eyleme dönüştüremiyor. Bunun için inancı mantıksal çerçeveye oturtmak insan zihninin çalışma biçimidir. Evrendeki varoluşa baktığımız zaman önce bilgi var, ilim bilgi var. Bilgiden sonra ikinci sırada ne var? Hesaplama var. Her şeyi hesap bakıyorsun. Hiç hesapsız hiçbir şey yok. Uzaya bakıyorsun, yani bir hücrelere bakıyorsun, bir mikroorganizmalara bakıyorsun. Müthiş bir hesap var. Bir, bilgi dedik. İki, hesap dedik. Üç, tasarım.

0: var, geometri var müthiş. Olağanüstü altın oran var. O da, ondan sonra o da açıklamıyor her şeyi. Ondan sonra ne var? Enerji var, fizik var. Dört etti. Beşincisi ne? Madde var, kimya. Altıncı ayak ne? Bakıyorsun, biyoloji, canlı var. Yani aslında yani evrenin varoluşu altı kademede varoluşu var. Evrenin varoluşu altı kademede, altı günde yaratılmayı çağrıştırıyor sanki bu. Altı kademedeki o ayet-i kerimeyi çağrıştırıyor. Bu bize neyi gösteriyor? Peki bundan ilim varsa bir yerde, ilim ve tasarım varsa, bilinçli bir tasarlayıcı var. Ama bilinçli ve tasarlayıcı hiçbir zaman tasarlananın cinsinden olamaz. Onun cinsinden olacak ve uzay ve zamandan bağımsız bir varlık olması lazım. Yani ilk bir büyük patlamadan önceki zaten varoluşta uzay ve zamandan bağımsız bir varoluş var. Ondan sonra uzay ve zaman ortaya çıkıyor. Bir simülasyon içerisinde yaşıyoruz ve bu simülasyon varsa süper determinizm bize diyor ki görünmeyen bir gerçeklik vardır. O halde bir üniversitede okuyan öğrenci rasyonel inançla hakiki inancı bulur. Yani benim kendim tecrübelerimle, akıl yürütme yöntemlerimle ve sanki şu masanın varlığı ne kadar kesinse aynı şekilde tevhid inancı şeklindeki bir yaratan o derece kesin. Buna inandıktan sonra onun dışındaki geleneklerden gelen yanlış öğretilerin elin tersiyle istedim. Yani şu andaki bizim medeniyet coğrafyamız yaşayanları zamanın kaçırmış insanlar yaşıyor. Ben hiç unutmam, Amerika'dan bir mühtedi, bir Amerikalı geldi bize konferansa. O Müslüman olmuş ama ismini değiştirmemişti. Dedi ki ya ben Türkiye'de baktım, buradaki insanlar Allah'a değil dine tapıyor dedi. Bak ya, biz gelenek, Mezopotamya geleneğini din zannediyoruz. Mezopotamya geleneğini İslam zannediyoruz. Değil. Onun için şu anda din zannettiğimiz yanlış geleneğe masaya yatırılması gerekiyor. Hegel'in güzel bir sözü var. Akla uygun olan her şey gerçektir. Gerçek olmayan hiçbir şey akla uygun değildir diyor. Onun için burada Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman akla uygun olmayan hiçbir şey yok. Ama akıl akıl olmalı. Aslında. Ama bu soruları gençler sormuşlar. Şaşırdım yani.
1: Bunu genç arkadaşımızdan ya, gelen bir soruydu hocam. Evet, yani. Dünyaca bilinen dizi platformu var. Burada da son dönemlerde bir dizide konu olmuştu aynı şekilde. Epeyce gündemde kalıp tartışmaya yol açmıştı bu konu. Hem akademik yaşantısı ve dini yaşantısındaki çelişkileri gençlerin. Sanırım aslında bu yapılan diziler de hocam sosyokültürel sorunları ele alıyor. Orayı da ayrıca incelemek lazım diye düşünüyorum. Hocam dini inançların oluşumunu konuşmuşken ona dair bir sorumuz var. Ona geçmek isterim. Dini inançlar daha çok çevresel etkilerden ortaya çıktığı kanısında toplumda bir bilgi kirliliği ya da doğrusu var hocam. Soru buradan geliyor. Yine aynı şekilde okumak istiyorum soruyu. İnsanlar inançlarını oluştururken kişisel deneyimlerden mi yoksa toplumdan aldıkları mesajlardan mı etkileniyorlar? Ayrıca kişilik yapısının inanç sistemleriyle ilişkisi nedir?
0: Beyin çalışmaları var. Nörobilim çalışmaları. Nörobilim çalışmaları bir hayvan sinir sistemini inceliyor. Merkezi sinir sistemini. İnsanın merkezi sinir sistemini inceliyor. Ve arasında ne fark var diyor. Yani insan neden hayvan olarak kalıyor da insan olarak var diye. Muhtemel bazı metakognisyon genleri var. Bazıları bulundu bunların. Bu genler insanı insan yapıyor diğer canlılardan. Yani bizim insan olmamızla ilgili genetik algoritmalarımız var. Bir tanesi anlam arayışı geni. Metakognisyon geni deniyor buna. Bir üst bilinç geni de deniyor. Mesela bu genin kanıtıyla ilgili logoterapi, yani anlam terapisini bulan Viktor Frankl var. Holokost'ta 38 yaşında bir psikiyatrist. O kampta bütün yakınları kaybediyor, ölüyor. Yani zor kurtuluyor oradan. Kurtulma sebebini de nasıl kurtuluyor, nasıl dayanıyor onu anlatıyor orada. Kampta bir yakını, arkadaşı orada bir rüya görüyor. 30 Mart'ta kurtulacağım diye bir rüya görüyor. Gelecekte buradan kurtulacağım. 30 Mart oluyor fakat kurtuluş yok. Bir gün, iki gün geçiyor. Aniden ölüyor arkadaş. Ya diyor, onun kurtulmuş.

olacağım diye ümitle bağlandığı bir amaç onu ayakta tutuyordu. Onu kaybedince öldü. O halde anlam insanın da hayatında çok önemli diyor. Ki o zaman nörobilim falan yoktu. Bu söylediğim işte 1940'larda olan bir şey. Yani Holocaust kampında. Yani savaş döneminde, İkinci Dünya Savaşı döneminde. O dönemlerde yoktu. Ama şimdi anlaşıldı ki insan beyninde anlamla ilgili nöral yapılar var. Ve bununla ilgili sinir ağları var. Sinir ağları ve ona uygun çalışan beyin bölgeleri var. Default Mood Network var mesela. Daha ayrıntıya daha belki sorarsanız gireriz ona. O network beyinde anlam arayışından sorumlu. Beynin böyle varoluşu sorguluyor, hayattaki pozisyonunu sorguluyor, anlamı sorguluyor. Böyle bir network var. Şimdi bu anlam arayışıyla ilgili bir genetik algoritma var beyinde. İkinci genetik algoritma, genetik kod daha doğrusu, ona uygun çalışan algoritma. İkincisi ölümün farkındalığı var, ölüm algılama. Sadece insanda var. Diğer canlılar öleceğiyle ilgili bir kafasında senaryo oluşturamıyorlar. Ölüm algılamıyorlar. Yani ölüm nedir, öldükten sonra ne olacağım tarzındaki sonsuzluk var mı sorularını soramıyor diğer canlılar. Yani bu insanda var bu genetik eğilim. Üçüncüsü de insanda var olan zamanın farkındalığı, geçmiş ve gelecek. Bu yine beyindeki o default mood network de zaman sorgulama network bu aynı zamanda. Bunu sorguluyor. Geçmişi, geleceği ve bugünü sorgulayan network. Bununla ilgili zaman farkındalık ölçeklerimiz var, ölçüyoruz biz. Var. Yani dördüncüsü de beynindeki networklerden birisi dedik. Anlam network'ü, ölümü algılama network'ü, zamanı algılama network'ü. Başka bir bununla ilgili özellikle bu network'lerin içerisinde birbirleriyle bağlantılı bunu zihin üstü genleri. Yani geçmişi geleceğe sorguluyor, zamanı sorguluyor, anlam arayışını sorguluyor ve dördüncü beyindeki metakognisyon geni yenili arama geni. Diğer canlılarda yok bu yenili arama. Yani sadece insan, 1000 sene önceki insan evini aynı yapmıyor. Ama örümcek, karınca hepsi aynı yapıyor. Hep aynı yapıyor. Bu ne demektir? İnsan yeni deneyimler açık olma. Algılama insanda var, gelişmeye açık. Bilgiyle gelişmeye açık insanın genetik algoritmaları. Bütün bu genetik yapımız bizim şeyi gösteriyor. Yani diğer hayvanların genetik kodlarına bakarsak yemek, içmek, üremek, barınmaya göre var. Ama insan hayal kurma, amaç belirlemeye göre var. Anlam arayışına göre bir genetik var. Bir hayvanın hayal dünyasını incele bir kedinin. Mesela köpeğin, hayvanların incele, yiyecek peşinde koşmak vardı. Ama insan hayal dünyasında her insana göre değişiyor. Değişiyor o halde insan maddenin daha üstünde bir varlık. İnsan bu dünyanın dışında, hatta Heidegger insan için şey demiş, bu dünya bırakılmıştır demiş. Çünkü dünyanın ürünü değil, dünyanın tarihine baktığımız zaman insan anomali olarak ortaya çıkıyor. Sıra dışı bir varlık olarak çıkıyor. Uymuyor doğaya. Zaten arılarla ilgili yapılmış bir böyle şey düşünce deneyi var. Arılar yok ediyorlar. Dünyada 50 sene dünya çöl oluyor. İnsanı yok ediyorlar. 50 sene sonra dünya çok daha güzel yemyeşil oluyor. Örnek Çernobil. Yani bunun gibi. Yani demek ki bu dünya, insan bu dünyaya sonradan gelmiştir. Dünyada bulunmasının başka bir özel bir nedeni, özel bir anlamı vardır. Bu açıdan ele aldığımız zaman genetik olarak bizim insan diğer canlılardan farklı. Peki nörobilim ne diyor? Nörobilim de aynı şekilde insan beyni diğer canlıların beyninden farklı çalışıyor. İşte anlam arayışı, özgür iradesi var, sorguluyor. Hatta insan zihninde böyle Tanrı'ya kafa tutmayla ilgili genetik yapı özgürlük var. En kötüyü ve en iyi arasında seçim yapmayla ilgili bir özgür iradesi var. Bu insanın diğer canlılardan farklı olarak yaratıldığını gösteriyor bize. Yani bu nedenle bizim hayattaki varoluşumuzu diğer canlılarla kıyaslasak insanın özel yaratıldığını, özel yaratılmasının da özel bir nedeni olduğunu,
özel nedeninle ne olduğunu insanı yaratanın en iyi bilebileceğini.

0: Ya şu anın insanın bu dünyadaki konumunu en iyi kim bilir? Yüksek irade, yüksek güç. O bilir bunu. Bunun için insanın yararına olanın o olduğunu düşünerek anlam arayışımızı, varoluş sorgulamamızı bu şekilde yapmamız gerekiyor. Gençler bu soruları çok soruyorlar şimdi. Yani en çok sordukları sorular neden bu, neden bu kötülükler var? Yani neden bunlar var? Bu sorular hep sık sorulan sorular. Bilmiyorum yeterli oldu mu?
1: Güzel bir cevap oldu hocam, kıymetli hocam.
0: Sorunu bir daha okursanız, bir eksik kaldıysa
1: tabii ki. Şöyle, insanlar inançlarını oluştururken kişisel deneyimlerinden mi yoksa toplumdan aldıkları mesajlardan mı etkilenirler? Kişilik yapısının inanç sisteminin üzerine ilişkisine sormuştuk
0: tabii,
1: hocam.
0: Tabii işte burada yani toplumdan aldığı inançlar şimdi biyolojik olarak, genetik olarak geliyor. Yani beyin nörobilim öğrettikleri var. Bu inanma eğilimi genetik. İnanma eğilimi genetik ve nörobilim kanıtlarını sunuyor bunun. Var. Ama bunun inanç sistemleri hangi tip inanç olacağı kültürel ve sosyal öğrenmeyle ilgili. Yani biz burada eğilim olarak verilmiş bize bir eğilim var yaratılıştan, ama bunun içinin doldurulmasını insanlar yapıyor. Şekillendirilmesini insanlar yapıyor. İyicil veya kötücül olmasını insanlar yapıyor. İnsanların kültür üreten bir varlık insan. Buna kolektif bilinç oluşturuyor. Kolektif bir bilinç oluşuyor. Kolektif bilinçaltı oluşuyor. Ve bu kolektif bilinç, bir bilinçaltı içerisinde insan bu kültürel bir varlık oluyor. İnsan tabii geliştikçe, artık bireyselleştikçe bir orta çağın feodal yapısını reddetti 21. yüzyıl. Şu anda gelişmiş ülkelerdeki orta çağın feodal ve şoven yapısını reddetti. Zaman zaman devam etse bile bu feodal yapıda ne vardır? İnsanlar zayıftır, güçsüzdür. Bir güçlüye sığınırlar, bir işte ağaya sığınırlar, bir derebeye sığınırlar, bir lidere sığınırlar, bir krala sığınırlar, kralı kutsallaştırırlar, rahat ederler diyerek kralları yeryüzü tanrısı gibi yaptı orta çağ dünyası. Medine coğrafyamızda çeşitli feodal yapılarda böyle çeşitli kutsal tipler ortaya çıktı. Onların sığınarak insanlar hayatta kendi birliklerini tutmaya çalıştılar. Çünkü güven duygusu insanın en temel ihtiyacı. Vamık Volkan hocamızın güzel bir benzetmesi var. Kimlikler diyor çadır gibidir diyor. Bir insan aç kalır ama çadırsız kalamaz. Bir ormanda insan aç kalır ama çadırı yoksa gece uyuyamazsın orada. Yani bunun gibi yani kimlik kendi kimliğini arayıp bulma insana özgü bir şey. Diğer canlılarda yok böyle bir şey. Bu özellik nedeniyle insan kültürel olarak öğrenmeye açık, kültürel desteğe açık. Ama bu iletişim çağında olduğumuz için bireysellik çok fazla yaygınlaştı. Feodal yapı çözüldü, dağıldı. Gelişmemiş kültürlerde şu anda devam etse bile ya da kendilerine güveni olmayan kişiler ya bir ağaya sığınıp, bir lidere sığınıp aklını ona teslim edip rahat etmeye çalışıyorlar. Ama bu çağın gerçeği bu değil.
1: Hocam kültürel ve sosyal öğrenme de işin içinde dediğiniz için o zaman çevrede şekillendiriyor diyebiliriz.
0: Tabii.
1: Evet. Peki hocam. Muazzam bir sistem var gerçekten. Bu sisteme en başına dönecek olursak çocuk ve ergenlik dönemine. Dini inançlar konusunda oldukça önemli bir nokta diyebiliriz. Bu noktada da bir sorumuz var. Yine aynı şekilde yöneltmek istiyorum sizlere. Çocuklarda tanrı tasarrufu nasıl gelişir? Ergenlikteki dini şüpheler normal mi? Bu şüphelerin psikolojik gelişimi özellikleri nasıl etkilemektedir?
0: Doğar doğmaz ilk tanıştıkları duygu nedir? Korku. Annen doğar doğmaz. Birdenbire annenin karnındaki çok konforlu ortamdan dudak bile oynatmıyorsun. İhtiyaç yok yani.
1: O yüzden mi ağlarlar hocam çocuklar?
0: Tabii onun için ağlıyor. Doğar doğmaz ilk duydukları korku. Çünkü annenin karnında bütün ihtiyaçları gideriliyor. Rızık arama, yemek, içmekle ilgili hiçbir ihtiyaçları yok. Gözü var ama kullanmıyorlar. Kulağı var, kullanmıyorlar. Midesi var, kullanmıyorlar. Hiçbir, yani beş duyuların hiçbir şey kullanmıyorlar. Hazır geliyor çünkü. Kordon bağından geliyor bütün şeyler, yiyecekler. Böyle bir konforlu ortamdan birdenbire doğuyor, kordon bağı kesiliyor. Ve birdenbire soğuk hava ciğerlerine giriyor.

0: duydukları korku. İlk tepkileri ağlama ve ilk sığındıkları anne, güven. Bak, ilk sevgi anne, anne sevgisi ve güven oluşuyor. Onun için ölüm meleği var da doğum meleği yok mu diye sormuşlar. Anne var ya diye cevap vermiş. Gerçekten
1: ne kadar
0: melek
1: güzel.
0: Gibi anneyi anne çocuğa o anda müthiş güven veriyor. Çocuk anne, hatta çocuğu uyutmak için sallarlar ya, o anne karnındaki çocuğun aort nabzı vardır, o atar böyle salıyor, beşik gibidir o. Onu hatırlattığı için o salıncaklı çocuk uyuyor rahatlıkla. Yani o, ona onun beynindeki algoritma oluşmuş, o sallanma ona annenin ninnisi, anne karnına dönüş gibi geliyor, rahatlatıyor onu. Öyle uyuyor. Ama çocuk bu oluyor, ama hayatın gerçekleri var. Onunla karşılaşıyor. Düşüyor, yaralanıyor, aç kalıyor falan, ağlıyor ve bu şekilde ağlayarak istemeyi öğreniyor. Anne baba eğer iyi eğitim verirse çocuk ağlamadan istemeyi de başarıyor. Sevgi yatırımında çocuk ne yapıyor? İlk doğan ilk çocuk en kutsalı kendisidir. Kendini sever. Buna primer narsizm deniyor. Kendini kutsal şekilde tanır. Daha sonra çocuk sevgi yatırımını çocuk ne yapıyor? Büyüdükçe, ilerledikçe çocuk kardeşlerine, arkadaşlarına, oyuncağına, ülkesine, yani büyüdükçe arkadaşlarına, vatanına, toprağına ve hayat ilerledikçe bakıyor, varoluşa, yaratana yapıyor sevgi yatırımını. Buna da narsizmini, eğer kişi narsizmini sadece kendine yaparsa buna sekonder narsizm deniyor. Şizofrenide vardır bu. Sadece kendini seven, dünyadan tamamen kopuk yaşayan, başka hiçbir şeyle sevgi yatırımını vermemiş kişilere şizofrenik kişiler olarak tanımlanır bunlar. Yani sonuçta insanoğlunun, yani çocuğun doğar doğmaz karşılaştığı bir duygu, böyle ilk başka hayatın anlamı için sığındığı bir liman arar. O da annedir sığındığı liman. Büyüktükçe, yani ergenlik dönemine girdikçe çocuk, sizin sorduğunuz o ergenlik döneminde çocuk ben kimim, nereye ait olmam, niçin sorularını sorar. Bak, ne oluyor bu? Hayvan çocukları, yavruları psikolojik olarak prematüre doğuyor. İnsan çocuğu, hayvan çocuklarından farklı olarak. Hayvan çocuğu doğar doğmaz yürüyor hemen. Yumurtadan çıkınca ördek hemen yüzebiliyor. Ama insan öyle değil. İnsan ancak 1 yaşında ayakta durabiliyor. O 15 yaşında iyi kötüyü ayırt edebiliyor. Demek ki insan psikolojik olarak prematüre, erken doğuyor. Sonradan öğreniyor her şeyi. Topluma muhtaç olarak genetik algoritmalarımız yaratılmış bizim. Yani o şekilde genetik algoritmanız ve nöral network'ümüz ona göre çalışıyor. Yani bu genetik algoritma ve nöral network üzerinde çalışan iki tane bilimci, biri genetik bilimci, diğeri de kognitif psikolog. Kognitif psikoloji beyni bilgisayar gibi gören psikoloji dalıdır. O iki çalışmayı yapanlar 2024 Nobel Fizik Ödülü aldı. Bir genetikçi ve bir psikolog Nobel Fizik Ödülü aldı çünkü yapay zekanın babası olarak kabul ediliyor. Hinton mesela, psikolog olan. Yani beyni simüle etti. Nöral network'ü çalıştı. Beyin sinir ağlarını çalıştı. Ve o çalışma ödül getirdi ona. O da şaşırmış zaten. Yani onun için, ama insanlığın geleceği konusunda endişeliyim diye de bir konuşması, Nobel konuşması var onun. Yani bunu buldum ama geleceğin endişeliyim, etik ölçülerde kullanmalı bu yapay zeka diye ciddi endişesi de var. Neyse, yani insanoğlu ergenlikle birlikte bireyselleşme ve kendi kimliğini arayıp bulma dönemine giriyor ve bu dönemde, bu 21. yüzyılda şu anda bu bireyselleşmeyi bencilleşmeye kaymaya başladı. Yani bu çağın da en büyük tehlikesi bu ortaya çıktı. Yani ergenlik dönemi bunun için, bir genç için şu anda hayatı keşfetme dönemi, hayatın anlamını keşfetme dönemi. Ama insanda en önemli şey, insanın psikolojik ihtiyacı, insanın ölümden sonra bir şey var mı sorusunu sorar insan. Mesela insanın sorduğu bir soru da, yani bu insan beyninin sonsuzluk arıyor. İnsan beyni sonsuzluk arıyor, onu söyleyeyim. Sonsuzluğu bulamadığı zaman müthiş bir şekilde travma etkisi yapıyor. İnsan beyni sonsuzluk arıyor. Onun için yüklediği anlam, sonsuzluk arayışıyla ilgili nöral network'ümüz var beynimizde. Sonsuzluk arayışı sorusuna cevap

aramayla ilgili nöral yapılarımız var. Yani burada mesela anlam arayışı bunun bir tanesi, diğeri yüksek bir varlığa, yüksek bir güce bağlanma ihtiyacı var. Diğer bir ihtiyaç da ölüm karşısında sonsuzluk beklentisi var.

0: oluşan sonsuzluk beklentisine hazır ve yüksek bir güce, varlığa bağlanmaya hazır olma ile ilgili sinir ağlarımız var beynimizde. Bu sinir ağları bizi hakikati aramaya itiyor. Bu sinir ağlarını doğru yönde kullanırsak rahatlıyoruz. Kafamızdaki soruları gideriyoruz. Varoluşumuz sebebini anlıyoruz. Büyük bir anlamın parçası olduğumuz zaman ne oluyoruz? Her mantıksal çerçeveye varoluşu oturttuğumuz için bu dünyada güvende hissediyoruz kendimizi.
1: Evet. Hocam, sonsuzluk kavramı aslında daha korkutucu değil mi? Buna inanmak daha zor olması gerekiyor aslında ama herhalde ölümden korkuyu tetikliyor bu da bir inanış. Nevzat Hocam, cevabınız için çok teşekkür ederiz. Sevgili izleyenlerimiz, konuyla ilgili görüş ve yorumlarınız bizler için kıymetli. Lütfen yorumlar kısmında belirtin. Bizler de hepsini okuyarak kıymetli hocamla paylaşıyoruz. Sağlıcakla kalın efendim.

0: Radyo Üsküdar. Ne olur kim olduğunu bilsem piyanın, ellerini bir tutsam ölsem, böyle uzak uzak seslenmese, ben bir şehre geldiğim vakit o başka bir şehre gitmese, otelleri bomboş bulmasam, içlenip buzlu bir kadeh gibi buğulanıp buğulanıp durmasam, ne olur sabaha karşı rıhtımda çocuklar piyayı görseler, bana haber salsalar, bilsem içimi büsbütün yıldız basar, bir hançer gibi çıkıp giderdim. Ben bir şehre geldiğim vakit o başka bir şehre gitmese, Singapur yolunda demeseler, bana bunu yapmasalar, yorgunum, üstelik parasızım, pasaportsuzum, ne olur sabaha karşı rıhtımda seslendiğini duysam piyanın, sırtında yoksul bir yağmurluk, çocuk gözleri büyük büyük, üşümüş, ürpermiş, soluk, ellerini tutabilsem piyanın, ölsem eksiksiz ölürdüm.
1: Radyo Üsküdar.

Kelimeler, yalanlar ve yanlışlıklar getiriyor bana. Biz sulara alışalım. Sen bana denizlerin renginde, el değmemiş mavilikleri içinde taşıyan yosun kokulu bir gülümseme gönder. Çünkü ben boğuluyorum. Terk edilmiş göğsümde acı bir çığlık, bir yol kavşağında yalnız kalmanın anlamını kavramış bir yürek, yorgun, terli ve yenilmiş bedenim çöle suyu anlatmak istiyor. Kuşları kanatlandıran sırrı öğrendim. Yaşlandım ve burası bana dar. Ben telaşlı bir çığlığım, acelem var. Rüzgarım saçlarını özlüyor. Bakıyorsun ve bir dağ eriyor içimde. İstersen ben bu saadeti ve rüyaları yağmur altında ıslananlarla paylaşabilirim. Ağlayabilirim üstelik. Bahar yok diye bu kentin dağların isyanına katılabilirim. Yeter ki sen ol son tebessümümde. Sen hangi vaktin nergisisin ki vakit yok deyip bana geceyi anlatıyorsun? Harlıdır benim ateşim, üşüme. Benim ülkem denizlerin ötesinde kurulacak. Düşlerimi yorumladı annem. Güzelliğin maruratı bu sulardan geçsin. Şimdi öyle bir vakti seç ki sevgilim, sakın Nisan olmasın. Toprağımda izin, aynalarda yüzün kalsın.

Mevsimler boşuna geçti. Sessiz, sedasız. Birikti duygular, dile getiremedim. Yağmurlu bir gündü, çıkıp gittin ansızın. Seni sevdiğimi

Yol boyunca hem yürüdüm hem düşündüm. Nice baharlar, göçmen kuşlar geldi geçti. Sen kaldın düşlerimde, cananım olarak.

Dağlar dumanlı, gönlümde hazan var. Güller solmuş, lalelerde sisli bir hüzün var. Gittin gideli, içimde tarifsiz sıkıntı var. Seni sevdiğimi,

senden başka yar bilmem. Ömür boyu gözüme bak de yeter. Bakarım başım gözüm üstüne. İster aşk denizine, ister hicran gölüne, ak de yeter. Akarım başım gözüm üstüne. Yılda bir olsa bile seviyorum de hele. Senden gelmişse eğer sefadır bana çile. Yalnız kalbimi değil, koca dünyayı bile. Yak de yeter, yakarım başım gözüm üstüne. Başım gözüm üstüne. Yeter ki sen bekle de hiç kalır sabır taşı. Küçük bir umut bile olur gönül yoldaşı. Razıyım ömür boyu gece gündüz gözyaşı. Dök de yeter, dökerim başım gözüm üstüne.

Biliyorum bu aşkın yalnız sensin galibi. Her derdine razıyım, çıkmasın tek talibi. Varsın yağmur yağmasın, sen iste şimşek gibi çak de yeter. Çakarım başım gözüm üstüne. Tek söz etmem bu sevda vursa beni her yandan. Tanrım beni korusun benden bıktığın andan. Ne kadar sevsem bile bir gün olur dünyandan. Çık de yeter, çıkarım başı gözüm üstüne. Biliyorum sevgili,

gönlümde yerim gurbet. İster sılaya çağır, ister her gün sürgün et. Sen mutlu ol bir tanem, ben ömür boyu hasret. Çek de yeter, çekerim başım gözüm üstüne. Seni bu kadar sevmek yalnız benim günahım. Hiç şikayet ettim mi? Bir gün çıktı mı ahım? Bir elimde yüreğim, bir elimde silahım. Sık de yeter, sıkarım başım gözüm üstüne. Başım gözüm üstüne.

şeyler umarak. Bir büyük boşlukta bozuldu büyü. Nasıl hatırlamazsın o türküyü? Gök parçası, dal demeti, kuş tüyü. Alıştığımız bir şeydi yaşamak. Şimdi o dünyadan hiçbir haber yok. Yok bizi arayan, soran kimsemiz. Böylesine karanlık ki gecemiz. Ha olmuş, ha olmamış penceremiz. Akarsuda aksimizden eser yok.

Ağlasam sesimi duyar mısınız mısralarımda? Dokunabilir misiniz gözyaşlarıma ellerinizle? Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel, kelimelerin ise kifayetsiz olduğunu bu derde düşmeden önce. Bir yer var biliyorum. Her şeyi söylemek mümkün. Epeyce yaklaşmışım. Duyuyorum.

Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

0: sıra.
1: Bu sabah bulutsuz yağmur gibiyim. Yalnızlık çok zormuş. Tanıdık yüzler gördüm. Seni sordular, hiçbir şey söyleyemedim. Günahlarım boynuma. Bu işkence, bu acı nereye kadar gider bilmiyorum. Şimdi neredesin, ne yapıyorsun bilmiyorum. Ama beni sorarsan aşık adam ne yapar? Ya oturur şiir yazar, ya da dün gece benim yaptığım gibi oturur sabaha kadar hüngür hüngür, hıçkıra hıçkıra ağlar.

0: psikologlar gülsün.
1: Çok değişik insanlardı ama çok ses vardı ve hiç duymazlardı. Adam sende, adam nerede? Adam yok. Adam sende, adam. Doktorlar gülsün.

gemiler yürümüyor kaptan. Bütün köşeler bizi bekler. Neden mazhar, mazhar? Adam sende, adam nerede? Adam yok.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.